Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerim de sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün. Bir güldürsün.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Camlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469

0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Gül İnşaat reklamları sundu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
3: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

aylara. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nin Baba Eski ilçesinde Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demiryolu bağlantılarından Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesiminin açılışını gerçekleştirdi. Baba Eski garında düzenlenen açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Avrupa Birliği genişlemeden sorumlu komiseri Marta Kos, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölge milletvekilleri, belediye başkanlarıyla davetliler katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef alan fon iddialarına ilişkin Ümit Özlale, Cemal Engin Yurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı uluslararası basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağları, stratejik müttefikliği ve tek millet iki devlet anlayışına hedef alan art niyetli ve maksatlı içerikler tespit edilmiştir açıklamasında bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 54 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda kaçakçılık yaptıkları belirlenen 294 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Türkiye Varlık Fonu Katılım Finans Yatırımları AŞ'nin ziraat katılım ve halk katılım paylarının tamamını bedelleri ödenmek suretiyle devralmasına ilişkin pay devir sözleşmelerinin imzalandığını duyurdu. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff Turu ilk maçında sahasında Slovenya ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş, Euroleague'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Baskonya'yı 92-84 mağlup etti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kıyı, Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Safsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik, Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik, tertemiz sonuç.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.

0: Allah muhafaza, üfledin mi uçurur.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Gül İnşaat Reklam.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demiryolu bağlantılarından Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesiminin açılışını gerçekleştirdi. Babaeski garında düzenlenen açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölge milletvekilleri, belediye başkanlarıyla davetliler katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef alan fon iddialarına ilişkin Ümit Özlale, Cemal Engin Yurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı uluslararası basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağları, stratejik müttefikliği ve tek millet iki devlet anlayışına hedef alan art niyetli ve maksatlı içerikler tespit edilmiştir açıklamasında bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 54 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda kaçakçılık yaptıkları belirlenen 294 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Türkiye Varlık Fonu Katılım Finans Yatırımları AŞ'nin ziraat katılım ve halk katılım paylarının tamamını bedelleri ödenmek suretiyle devralmasına ilişkin pay devir sözleşmelerinin imzalandığını duyurdu. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff Turu ilk maçında sahasında Slovenya ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş, Euroleague'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Baskonya'yı 92-84 mağlup etti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, kıyı, Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç.

0: Aksitli alışverişin merkezi Esme.
1: Yeter ki iste, adresi Esme.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
4: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 3775. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
4: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
5: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
6: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. Şubesiyle ve Oyun Parkı'yla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Suna, mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 5544. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Çamlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
3: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demiryolu bağlantılarından Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesiminin açılışını gerçekleştirdi. Babaeski garında düzenlenen açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölge milletvekilleri, belediye başkanlarıyla davetliler katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef alan fon iddialarına ilişkin Ümit Özlale, Cemal Engin Yurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı uluslararası basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağları, stratejik müttefikliği ve tek millet iki devlet anlayışına hedef alan art niyetli ve maksatlı içerikler tespit edilmiştir açıklamasında bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 54 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda kaçakçılık yaptıkları belirlenen 294 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Türkiye Varlık Fonu Katılım Finans Yatırımları AŞ'nin ziraat katılım ve halk katılım paylarının tamamını bedelleri ödenmek suretiyle devralmasına ilişkin pay devir sözleşmelerinin imzalandığını duyurdu. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff Turu ilk maçında sahasında Slovenya ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş, Euroleague'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Baskonya'yı 92-84 mağlup etti.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kıyı, Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında da seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: İsa ile hafta sonu unutulmayan şarkılar.

Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Halindeki tüm güzel insanlara, tüm Tutku FM dinleyen gönül dostlarımız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz güzel bir havada. 10. ayın 11'i 2026 Pazar, güzel bir hafta sonu diliyorum herkese. Güzel bir hava var bugün de. Sıcaklık 24-25 dereceye kadar öğlen saatlerinde gösteriyor. Böyle köye, kente, pikniğe, sağa sola gitmek için güzel bir hava. Artık bu havalar bundan sonra böyle denk gelmez hafta sonlarına. Peki, her zaman olduğu gibi güzel bir Orhan Baba şarkısıyla hemen birlikteliğimizi başlatalım. Sonrasında Müslüm Baba, Ferdi Baba şarkılarıyla unutulmayan şarkıları ard arda sizler için göndermiş olalım, değil mi? Peki, İsa ile hafta sonu başladı. Tutku FM'de 0542-744-6555'ten WhatsApp üzerinden de mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: değilse.
1: Evet, güzel bir Müslüm Baba yorumu. Rahmetli anıyoruz Müslüm Baba'yı da. Güzel bir eseriydi. Unutulmaz bir eseri. Her zaman olduğu gibi unutulmaz eserler, şarkılarla. Bugün de sizlerle birlikteyiz. Her hafta sonu olduğu gibi cumartesi, pazar. Mesajlarınız geldikçe okuyacağım, haberiniz olsun. 0542 744 6555'ten WhatsApp üzerinden ilk defa dinleyenler de bizlere mesaj yoluyla ulaşabilirler. Güzel bir Samsun havasından çalışanlarımıza, polis teşkilatımıza, görevde olan güzel güvenlik görevlilerine de selamlarımızı göndermiş olalım. Sizler için de armağanımız olsun bu güzel eserimiz.

0: Bedenin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik, Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik, tertemiz sonuç. Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. İsa'yla hafta sonu her şarkıda bir...

Evet, güzel bir imparator şarkısıydı. Paylaştık her zaman olduğu gibi. Babalar Reslen'in ardına da Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen şarkıları ard arda gelmiş oluyor. Yine babam da radyonun başında şu anda. Serhatil Kesimoğlu ve sevdiklerine armağanımız olacak. Yine Almanya'dan gelen halam bir alamada. Ellerinden öpüyorum, selamlar olsun diyelim onda. Yine abime, eşime, kızıma armağanımız olsun, çalacağım tüm güzel şarkılar. Birazdan babama güzel bir türkü göndereceğim. 13.23 Türkiye saatleri, İsa ile hafta sonu sizlerle.

Evet, her zaman dediğimiz gibi eski yapılan bu güzel eserler, şarkılar ve emekler var değil mi? O kadar özenle yapılmış ki besteler, şarkılar, söylenen yorumlar o kadar güzel olmuş ki. Şimdi yıllar geçmiş aradan ama biz halen daha bu eserleri halen daha seviliyor, halen daha isteniliyor ve bizler de unutturmuyoruz, hatırlatıyoruz bu şarkıları. Peki, şu anda vallahi son zamanlarda bizim babam acayip bir şekilde beni takip ediyor artık. Selahattin Kesimoğlu ve sevdiklerine de armağanımız olsun. Yine Fatma teyzemize de buradan bir selam gönderip, o bana biraz küstü herhalde dün söylemedim diye. Belki kulakları çınlasın diyelim. Büyük ihtimal radyosunun başındadır Fatma teyzemiz de. Ona da selamlar göndereyim. Çalacağım bu güzel türkü sizler için de armağanımız olsun. Güzel bir türkü Nuray Affitaş yorumuyla paylaşmış olalım o zaman. Çok kulaklara aşina bir türküdür.

0: otursun.
1: Evet, Gülşen Kutlu'nun güzel bir eseriydi. Paylaştık, unutursun Mihriban'ım dedi. Şöyle reklam kuşağımıza kadar bir de Sebahat Akkiraz'dan güzel bir eser dinleyelim. Sonrasında devam edeceğiz. Güzel eserler, unutulmaz eserler gelmeye devam ediyor. Türküler bir başkadır her zaman. Türküler her zaman istek alan, sevilen türkülerimizi her zaman bu frekansta Tutku FM'de radyomuzda yer veriyoruz. Her zaman. Her tarzın en iyileri bu frekansta görebilirsiniz, duyabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Duyabilirsiniz diyelim. Peki 13.40 yaptık Türkiye saatlerini. Güzel bir Sebahat Akkiraz yorumuyla devam edeceğiz. Bu türkülerimi yine babama armağan ediyorum. Selahattin Kesimoğlu ve sevdiklerine, yine aile şu anda bizi dinliyor. Onlara da selamlarımı göndereyim. Abime, Musa abime de selam olsun. Yine halama, Zülfü halama, kızıma, eşime ve herkesi de şu anda ev halkı dinliyor. Bayağı bir takipteyiz yani bu aralar. Son zamanlarda takip ediliyoruz evin içinden yani. Peki selamlar gönderelim tekrardan. Hemen fazla laf uzatmadan güzel bir türkü daha gönderelim o zaman.

0: perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör. 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
4: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
5: İsa ile hafta sonu reklamlardan sonra devam ediyor.

0: Evet, şu anda hattımızda Kalpten Kalbe Taner yayınımızda. Çünkü onun da doğum günüydü dün. Ben de aradım, doğum gününü kutladım ama yine de bir arama gereği duydum Taner'i. Taner merhaba.
1: Merhabalar, iyi günler.
0: Nasılsın, iyisin?
1: Dinleyenlerimize iyi yayınlar, iyi sefer sana da.
0: Beklemiyordun değil mi arayacağımı?
1: Sürpriz oldu biraz.
0: Sürpriz olacak mı?
1: Sağ olasın.
0: Sen çünkü değerlisin bu radyo için. O yüzden olasın, güzel yaşlar diliyorum sana. Canlı yayında böyle arama gereği duydum. Zaten dün akşam ayarlamıştım basına bu planı. Seni arama gereği duydum. Tekrardan doğum günü kutlu olsun. Nice güzel yaşlara, nice güzel yıllara diyelim hep beraber.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Var mı senin de söylemek istediğin bir şey?
1: Tüm dinleyenlerimize de sağlık. Huzur dolu, güzel bir gün diliyorum. Dün gece yoğundu mesaj trafiğiniz. Yaklaşık saat 12.30'a kadar gece yayın yaptım.
0: Evet. Takip ettim ben de.
1: Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar tüm mesajlara yer vermeye, dinleyenlerimizi mutlu etmeye özen gösteriyoruz.
0: Peki, teşekkür ediyorum. Hem bağlandığın için hem de doğum gününü kutlamış oldum. Ben sana böyle bir sürpriz yapmak istedim.
1: Çok sağ olasın. Çok ince düşünmüşsün. Güzel oldu benim için de.
0: teşekkür ediyorum. Nice güzel yaşlar o zaman. Görüşmek dileğiyle.
1: Sağ olasın.
0: Kendine
1: sağ
0: iyi bak.
1: İyi günler.
0: Sağ ol. Güzel bir doğum günü şarkısı çalıyorum senin için. Eğer dinliyorsan dinle.
1: Dinliyorum.
0: Tamam. Tamam o zaman.
1: Sağ olasın.
0: Görüşmek üzere. Günler. Sağ ol. Evet, Taner'i de uğurladık. Böylelikle dün doğum günüydü. Yaşını sordum ama 25 yaşındayım dedi. Söylemedi bana yaşını. Ama tabii genciz yani. Aynı emsaliz zaten Taner'le de. O yüzden tekrardan doğum günü kutlu olsun. Güzel bir doğum günü şarkısı gönderelim Kalpten Kalbe Taner'e.

Evet, sonbahar rüzgarları dedi Yıldırım Gürses. Rahmetli anıyoruz onu da. Gerçekten sonbahar yaprakları gibi zaman değil mi? Nasıl geçiyor, nasıl ediyor anlamıyoruz valla. En değerli şey zamandır hayatta. Evet, Fatih kardeşim benim, komşum. Selamlar göndereyim ona da. Hakan Gürses demiş. Fatih. Hakan Taşıyan'dan istemiş. Güzgülleri şarkısını sana ve Tutku FM ailesine ve tüm sevdiklerime ve mahallemize armağan olsun, severek dinliyoruz. Kolay gelsin demiş İsa abi demiş. Fatih kardeşimi de, komşuma da selamlar göndereyim. İstemiş olduğu bu güzel eseri de armağanımız olsun diyelim. 0542 744 6555'ten WhatsApp üzerinden bizlere mesajlarınızı kısa ve uzun olarak gönderebilirsiniz. Sıradaki şarkıları gönderelim bu güzel pazar gününde. Güzeldir Hakan Taşıyan yorumu. Sizlerle buluşturalım. Fatih ve sevdiklerine, Fatih Pars ve sevdiklerine de armağanımız olsun bu güzel eserimiz.

Evet, güzel bir Deşe Karaböcek yorumuydu. Çok eski 45'lik plak kaydından yendirmiş olduk bu güzel eseri de. Bir de Sibel Can'dan şöyle güzel bir eser. Sevdadır şu kalbe dolan diyecek. 12.09 Türkiye saati, İsa'yla hafta sonu dinliyorsunuz. Hep birlikte dinleyelim o zaman, unutulmaz bu güzel eserleri.

0: ile hafta sonu reklamlardan sonra devam edecek.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
3: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
4: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
0: İsa'yla hafta sonu. Dertlere ortak, gönüllere dost.

Evet, bu arada Pirali Saatler Murat'a da selamlarımı göndermiş olayım. Şu anda aracında, az önce bir canlı yayın yapmış. Genelde beni hafta sonları hep arardı ama bu aralar aramıyor beni. Niye aramıyor Murat beni? 18 itibariyle Kader Mahkum programıyla sizlerle birlikte olacak Murat da. Murat kardeşime de buradan selamlarımı göndereyim. Çalacağım şarkı ona ve sevdiklerine de armağan etmiş olayım. Peki, güzel bir Ceylan yorumu, Ceylan'la devam edeceğiz. Unutulmayan şarkılar sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bakalım bu şarkı, hani genelde hep böyle Cengiz Kurtoğlu'ndan dinletmeye alışkınız ama bu şarkıyı Ceylan yorumuyla da dinleyelim. Ceylan da bunu yıllar önce söylemiş, çok da güzel de söylemiş aslında. Hep birlikte dinleyelim o zaman.

Evet, güzel bir Coşku Sabah yorumuydu. Paylaştık bu güzel yorumu. Peki devam ediyoruz birlikteliği bize. Yine çok sevdiğim değerli bir abim Hasan Ulu. Hasan abimize de selamlar göndermiş olalım. Merhaba, yine estirirsin biraderim demiş. Ferhat Göçer'den bir şarkı, umarım doğru şarkıyı göndermiş. Sözleri yazılmış. O yüzden şarkı isim olarak yazmış olduğu şarkı isim olarak değil. Yani sözleri yazıldığı için, ama ben yine de baktım, göndermiş olacağım bu güzel eseri. Ferhat Göçer'den güzel bir eser. Yanında bulunan misafirlerine de armağan etmiş olayım Hasan abi. Armağanımız olsun. Güzel bir Ferhat Göçer yorumuyla Hasan Ulu ve misafirlerine de armağanımız olsun diyelim.

0: Sırayla hafta sonu reklamlardan sonra devam edecek. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. İsa'yla hafta sonu. Dertlere ortak, gönüllere dost.
1: Evet, güzel bir Koray Avcı yorumuyla devam ediyoruz. Sevgili abim benim, Hasan Ulu. Ve dostlarına, arkadaşlarına, misafirlerine de armağanımız olsun bu güzel eserimiz.

0: Soyunsun gün, yansın geceler.
1: Evet, Koray Avcı hoş geldin dedi, paylaştık bu güzel eseri. Peki, bu arada mesajlar da var. Güzel bir Ferdi Baba şarkısı. Ferdi Baba hayranı olan Yüksel abim, Yüksel Çağman. Şu anda büyük ihtimal ya aracında ya evinde. Tam bir Ferdi Tayfur hayranı. Ferdi Tayfur'a da hayran olmamak mümkünatı var mı, değil mi? Yani o kadar güzel eserleri var ki Ferdi Baba'nın. Bazen Ferdi Baba'dan şarkı isterken ya hangisini çalsam, bunu mu çalsam, ya bunu mu çalsam, hepsi güzel. Ama zaman zaman böyle şey, yani yer vermediklerimizi yer vermeye çalışıyoruz. Yüksel Çağman ve yengemize de, Nurhan yengemize de armağanımız olsun.

0: Evet, güzel bir Ferdi Baba şarkısıydı. Paylaştık bu güzel eseri. Peki bu arada Ferdi Baba istekleri de var. Muharrem göndermiş. İyi yayınlar, kolay gelsin abi. Şu an Samsun Demirci Köyü'ne gidiyoruz. Rica etsem bir Ferdi Baba'dan bir şarkı bize armağan eder misin? Teşekkürler, kolay gelsin demiş. İyi yayınlar abim diye mesajını sonlandırmış. Köy gibisi yok abi demiş. Peki tabii ki hava güzel olunca köy gibisi olmuyor değil mi? Biraz fındıkçılar biraz sıkıntı yaşıyor herhalde havadan dolayı. Biraz yağmurluğu geçince ister istemez fındığı kurutmak biraz zor oluyor. Onlara da Allah'ım kolaylıklar versin diyelim. Peki sonrasında Mehmet, iyi yayınlar abi, çok güzel şarkılar çalıyorsun, gerçekten keyifle dinliyoruz demiş. Sonrasında Hasan bir şarkı demiş, bir mesaj göndermiş. Abi diyor, bir şarkı çaldın diyor, unuttum diyor, çok güzeldi diyor şarkı diyor. Ama ismi, şarkıyı yazmamış. Peki, o kadar çok şarkılar çalıyoruz ki yani ancak böyle buradan söylediğiniz zaman aklımıza gelir diye düşünüyorum. Peki, haber bültenine bağlanacağız. Günün gelişmelerini yine takip edeceğiz oradan. Bakalım neler olmuş, onları bir dinleyelim haber bültenini. Sonrasında burada olacağız. Babalar Restali Ferdi Baba ile başladı. Haberlerin ardına Müslüm Baba, Orhan Baba şarkıları ard arda gelmiş olacak. Haberiniz olsun diyelim. Peki, hemen haberlere bağlanalım.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nin Baba Eski ilçesinde Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demiryolu bağlantılarından Halkalı Kapı Kule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapı Kule kesiminin açılışını gerçekleştirdi. Baba Eski garında düzenlenen açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölge milletvekilleri, belediye başkanlarıyla davetliler katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef alan fon iddialarına ilişkin Ümit Özlale, Cemal Engin Yurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı uluslararası basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağları, stratejik müttefikliği ve tek millet iki devlet anlayışına hedef alan art niyetli ve maksatlı içerikler tespit edilmiştir açıklamasında bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 54 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda kaçakçılık yaptıkları belirlenen 294 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Türkiye Varlık Fonu Katılım Finans Yatırımları AŞ'nin ziraat katılım ve halk katılım paylarının tamamını bedelleri ödenmek suretiyle devralmasına ilişkin pay devir sözleşmelerinin imzalandığını duyurdu. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff Turu ilk maçında sahasında Slovenya ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş, Euro Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Baskonya'yı 92-84 mağlup etti.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, kıyı, Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında da seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
4: İsa ile hafta sonu unutulmayan şarkılar.

Evet, haber bülteni ardına Müslüm Baba, ardına da bir Orhan Baba. Zaman akıp gider durulmadan, ne sual ne cevap bulunmadan, biz onun içinde yitip kahroluruz. Bize yaşamak yok yorulmadan. Bilirim hayatın güzelliğini, bilirim sevenin ne çektiğini. Dertler bizim için, sevmek bizim için, işte gel de yaşa kahrolmadan, diyecek Orhan Baba sizlerle.

0: Fatih'le hafta sonu reklamlardan sonra devam edecek.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç.
2: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.

0: İsa'yla hafta sonu Tutku FM'de.
1: Evet, reklam kuşağının ardına hemen başlatmış olduk Ablalar Restalini. Dediğimiz gibi az muhabbet, bol müzik eşliğinde devam ediyor. Sonlardayız. Şimdi ben veda ediyorum ama güzel şarkılarla sizleri baş başa bırakıyorum. Haftaya görüşmek, buluşmak dileğiyle diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Ablalar Restali. Sonra yine benim seçimimle 14'e kadar en güzel unutulmaz şarkılar gelmiş olacak. Görüşmek, buluşmak dileğiyle. Allah'a emanetsiniz.

Olamaz. Benim ne hattım? Ona gitse, şuna gitse. Kim ağlar benim yerime? Kim yanar?

0: Entes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84. Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.

0: Entes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nin Baba Eski ilçesinde Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demiryolu bağlantılarından Halkalı Kapı Kule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapı Kule kesiminin açılışını gerçekleştirdi. Baba Eski garında düzenlenen açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölge milletvekilleri, belediye başkanlarıyla davetliler katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef alan fon iddialarına ilişkin Ümit Özlale, Cemal Engin Yurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı uluslararası basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağları, stratejik müttefikliği ve tek millet iki devlet anlayışına hedef alan art niyetli ve maksatlı içerikler tespit edilmiştir açıklamasında bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 54 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda kaçakçılık yaptıkları belirlenen 294 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Türkiye Varlık Fonu Katılım Finans Yatırımları AŞ'nin ziraat katılım ve halk katılım paylarının tamamını bedelleri ödenmek suretiyle devralmasına ilişkin pay devir sözleşmelerinin imzalandığını duyurdu.
2: Spor.
1: Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff Turu ilk maçında sahasında Slovenya ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş, Eurolig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Baskonya'yı 92-84 mağlup etti.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kıyı, Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında da seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi, numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde, numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetler.

0: Grup İnşaat reklamları sunar. İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar. Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
2: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
3: Murat yayında.

0: Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. Şubesiyle ve Oyun Parkı'yla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı, numara 380 Atakum, Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
4: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
5: Murat yayında.
0: Arabeskin en iyisi Tutku FM.

0: Murat yayında. Firari saatlerdesiniz.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
2: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatlerdesiniz.

İşte sevgili dostlar, selamlar, sevgiler herkese. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün günlerden pazar ve Kader Mahkum İstek programı pazar günü saat 18 itibariyle başlıyor. Tabii ki şarkılarla giriş yaptık. Ve şu anda itibaren yine tekrar hatırlatacağım. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Sefa getirdiniz. Tüm dostlarımıza, gönül dostlarımıza buradan selamlarımı yolluyorum. Evet, Instagram adreslerinden de şu an bildirimleri yolladım. Yayına girdim diye. Kader Mahkum İstek programı başladı diye. Oradan takip edebilirsiniz demiştim. Evet, takip edenler şu an yavaş yavaş bağlanmaya başladılar. Buradan sayıları görüyorum ben. Evet, gece uzun, onu hatırlatayım önce. Geceniz çok uzun olacak. Saat 12'ye kadar buradayım. 12'ye kadar elimden geldiğince tüm şarkılara, isteklere yer vermeye çalışacağım. Elimden geldiğince. Hepsi bir anda çıkmaz, onu söyleyeyim. Bugün pazar, pazar günleri yoğun oluyor. Ondan dolayı şarkı ve istek bir arada çıkmaz arkadaşlar. Ondan bir temenniniz, bir ümidiniz olmasın, onu da söyleyeyim bu arada. Şu işte 6 ve 8 arasında ne çıkarsa çıkacak. O arada bir yoğunluk yok ya. Şimdi herkes bekliyor 8.30'dan sonra, 9'dan sonra atayım diye. O anda tabii ki o haliyle üst üste biriken mesajlarınız var. İstekleriniz, şarkılarınız var. Ve yetişmeyen bir liste var. Elimizden geldiğince onları okumaya çalışıyorum, yollamaya çalışıyorum. Onun için şarkı ve isteği bir arada istemeyin arkadaşlar. Pazar günü böyle. Evet, hafta içi böyle değil tabii. Hafta sonu, pazar günleri sadece böyle. Evet, öncesinde öncelikle listemizle şöyle bir listemizle giriş yapalım. Öncelikle listemiz var. Sevgili Merdo kardeşim, Mert Tekin'e buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Sevgili İlker Ölmez abime, Ferit Usta, Bediran Olgun ve Doğukan Bayrak ve Fatih Demet, Uğur Demiröz, Murat Tahan ve Samet Ayna, Samet Polat, Yasinay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengi, Zafer Kaya, Barış Türker ve Seyitan Demir'e, Serkan Aksu'ya ve yine Çantacı Turgay, Emre Burgan'a selamları varmış. Dinçer Çarıkçı'nın da Tansu Kaplan'a selamları var. Onu çok sevdiğini söylemiş. Samet Ayna'nın da Nur Senası'na onu çok sevdiğini iletmişti. Onlara da iletmiş olalım arkadaşlar. Evet, hoş geldiniz bu arada tekrar.

0: yayında. Murat yayında.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
2: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar. Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.

0: Murat yayında. Firari saatlerdesiniz.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
2: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.

sevgili dostlar, Bihter'imiz devam ediyor. Evet, gelen mesajlar var. Hızlı bir şekilde mesaj kutumuz dolmaya başladı bile. Hızlı bir şekilde geliyorlar. Hepsini yollayacağım. Bu arada sevgili Mikail Aksu, sevgili kardeşime buradan selamlar olsun. Ve yine tabii ki sponsorluğunda gerçekleşiyor. Samsun İthal Ayakkabı ve Giyim Mağazası Aksu Moda ile Firari Saad'a tüm kader mahkumlarına selamlar olsun demişler. Yeni sezon orijinal tüm marka eşortman takımları, triko kazaklar, yeni sezon ithal mod çeşitleri, orijinal Adidas, Nike ve Guess, Armani hırka çeşitleri gelmiştir. Aksu Ayakkabı mağazamızda orijinal süperstar çeşitlerimiz, büyük kampanyamız devam ediyor. Bir alana bir bedava demişler. Fiyat vermişler. 1800 şok kampanya. Bir alana bir bedava. Orijinal süperstar 1800 lira. Bir alana bir bedavaymış. Ve tabii ki 1800 liraymış. İki ayakkabının fiyatı, biri hediyeymiş. Samsun İlk Kadın Çiftlik Caddesi ikametimiz 3. mağazamız ile hizmetinizdeyiz diyor. Evet, iletişim Mikail Aksu 0545 747 77 17 sevgili dostlar. Evet, sponsorumuza katkılarından dolayı da teşekkür ediyoruz bu arada. Evet, yine gelen mesajlar var, onlarla devam edeceğiz. Sevgili cümleden selamun aleyküm demiş. Ben Samet Ayna. Buradan canım kanım abim Kral Uğur Demirez'e selam olsun. Abilerim kardeşlerim olan diyor. Ercü Giral, Sercan Toga, Uğur Vural'a, Tuncer Acar'a, Güney Çakıroğlu, Engin Ündücü, Recep Candan, Enes Ulaş, Taha Ünveren, Berkan Sandıkçı, Hamdi Samet Mutlu, Mustafa Pak'a selam olsun. Hızlı bir yaşam, gizli bir mücadele var. Tüm bunların sonunda mutlu yarınla buluşacağımız, yan yana olmamız dualarıyla Uğur Demiröz ve kardeşlerine selam olsun. İstek şarkımız Uğur Işılak, Mevzu Yeni Başlıyor şarkısı, Armağan Olsun diyor. Ve yine buradan Ailemin Kralı diyor. Uğur Demiröz'e selam olsun ve canlarımız kanlarımız olan diyor. Berat Dişikara, Zafer Özfalcı, Mertcan Asma, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanata, Kerem Çelik Kanata, Ayan Sisko, Yahya Sisko, Gökhan Saf, Ufuk Algül'e, Hakan Biçer, Kadir Birinci, Batuhan Aksu, Hüseyin Temel, Recep Dişikara, yine Mami Torunoğlu, Serkan Kolonoğlu, Can Altuntaş, Erdem Çiftçi, Salih Can Demir'e, Kaan Bulut, Yiğitan Kuşlu ve Umut Can Durun'a selam olsun diyor. Uğur Demirze ve kardeşlerinin hasret ve özlemiyle istek şarkı Uğur Işılak, Yarına Kalır Yanında Kalmaz şarkısı Armağan Olsun demiş. Mesajında Samet Ayna yollamış bu mesajı. Selamünaleyküm, ben Barış Temel demiş. Barış Temel, buradan Uğur Demiröz'e ve kardeşlerine selam olsun. Hasret ve özlemle özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. İstek şarkım Ahmet Kaya, Dosta Düşmana Karşı şarkısı Armağan Olsun demiş. Barış Temel yollamış. Bu mesajı da iletmiş. Tamamdır. Şarkılar listeme dahil oldu. Onları yollayacağım birazdan. Evet, yine Diler Türk'ten Bafra Kapalı Cezaevinde yatan Davut Türkiye, kardeşim Hakan Türkiye, Erkan Türkiye, Mustafa Mahmut Çetin'e, Hakkı Efe Türkiye ve Mehmet Pala'ya selam iletiyorum. Tüm kardeşlere sevgiler ve selamlar diyor. Diler Türk yollamış bu mesajı da, iletmiş mesajını. Tamamdır. Evet, tabii ki bu arada bir istek var, hemen onu yollayacağım. Öncesinde Uğur Işılak, Mevzu Yeni Başlıyor adlı şarkıyı istemişti sevgili kardeşim. Hemen şarkıyı yollayacağım.

0: Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
4: Murat yayında. Firari saatlerdesiniz.
0: Aksu Moda ve Ayakkabı, Firari

İşte sevgili dostlar, güzel bir şarkı daha geldi. Bu arada şunu hatırlatıyorum ben. Ete şarkıyı bulmuştum. Et burada. Ete eşini güzel bir şarkı yollayacağım. Sevgili Merdo kardeşime, Mert Tekin'e, ona ve koğuşundaki tüm dostlarına, kardeşlerine buradan selamlarımı yolluyorum. Sevgili kardeşim Merdo için gelsin bu güzel şarkım. Sonrasında yine ben buradayım.

0: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
1: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.
2: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.

İşte sevgili dostlar, Bihter'imizin güzelliği devam ediyor. Yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda tamamdır. İsteği yollayacağız. Bu arada yine gelen mesajlarla. Tamamdır. Şöyle alalım hemen mesajı. Selamünaleyküm. Ben Samsun Açık'tan Fatih Uslu. Buradan Mesut Can Asma'ya, Uğur Vural'a, Mert Can Asma'ya, Samet Aynı'ya, Engin Ündürcü, Zafer Özfalcı, Güney Çakıroğlu, Recep Can'dan, Bafra Kabak'ta Çarşamba ve diğer cezaevlerinde.

Birbirlerinde kardeşlerimize selam olsun. Samsun Kabalı'da Anıl Yalçın, Aliş Topal, Enes Güneş, Cihan Holat'a kardeşlerim. Sizleri unutulmadınız. Yazamadıklarım, unuttuklarım sanmasın. Saçlarına aklar düştü reis şarkısı. Uğur Demiröz ve kardeşlerine gelsin. Murat abi sana da kolay gelsin diyor. Evet, Fatih Uslu yollamış bu mesajı. Evet, onlar için gidecek. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda yine gelen mesajlara sevgili kardeşim bu arada... Samet Aynan. Ben diyor Samet Aynan, hayatımın anlamı dünyam olan Nur Sena Çalık. Er nefes almak ve diyor seni sevmek arasında seçim yapmak zorunda kalsaydım son nefesine kadar seni seviyorum demek için kullanırdım. Sevdiğim benim istek şarkım Müslüm Gürses'ten Şarkılar Senin İçin şarkısı armağan olsun diyor Nur Sena'ma diyor. Onu çok sevdiğimi iletirsen sevinirim demiş. Samet Aynan yollamış bu mesajı. Tamamdır, onun için gidiyor. Şarkı hazır yollayacağım şimdi. Evet, bu arada yine gelen mesajlar var. Hızlı bir şekilde onları da okuyalım şöyle. O arada çıksın. Evet, Samsun'da yatan tüm kader mahkumlarına Samsun'da selam olsun. Baba Yaşar Kahraman, Baba Cengiz, Melih Boz, Halit Altu, Volkan Kaya, Emirhan Oket, Emrah Kılıç, Samsun selam olsun. Zabıt Ayağından demişler. Müslüm'den bir şarkı çalarsan seviniz demişler. Karanlık Sokaklar Enden Sorulur şarkısı da olabilir demiş. Zabıt Ayhan yollamış bu şarkıyı. Tamamdır, yollayacağız. Evet, yine gelen mesajlar. Selamünaleyküm abi, ben Mirhan Sayal. Senin aracılığın ile dostlarımızın ismini zikretmek istiyorum diyor. Artvin'de yatan dostlarım, her şeyim Nazım Bilgin diyor. Sevgili Nazım Bilgin kardeşime de bu arada geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum sevgili kardeşime. Utku Arazici, Samsun'da yatan özüm evlat Görkem Dircan'a, can parçam Özcan Karakoç'a, abilerim Emrah İnan, Haluk Berber, Murat Çelik, Serkan Bişirici, Rıdvan Altuntaş, kardeşlerim Enes Karapelit, Emircan Özdemir, Kerem Sekmen, Tuna Burtaçoğlu, Doğancan Aksan, Oğuz Kaynar, Kadir Kalima ve başka koğuşlarda olan abi ve kardeşlerime Farican Peköz'ler, Dinçer Çarıkçı, evlat diyor Eren Çimice, kardeşim Mert Peltek, Müslüm Ulaşlı, Enes Çorlu, Can Altuntaş, Ali Patlar, Yasinay Fatih Kobalaş, Ömer Faruk Çelik, Ünyeli Hami, Şerafettin Dirican, Emirhan Topçu, Umut Güdül Hak'tan, Taha Er Yılmaz, Neco Bostan, Emirhan Erdoğan, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Cihan Çama, Kadir Silmen, Ferhat Silmen, Açıklı Yatan Can Parçam, Ali Soydaş'a, Muhammed Göke ve Beytullah Alkan'a, Bilal Demircioğlu'na abi ve kardeşlerime armağan olsun diyor. Mirhan Sayal yollamış bu mesajı, iletmiş sevgili kardeşimiz. Evet, bu şekilde gelmiş mesaj. Selamünaleyküm, ben Serkan Dadak. Murat abi, öncelikle sana teşekkür ederim böyle bir program yaptığın için diyor. Teşekkür ederim Serkan'ım. Evet, Dede Murat'a diyor, büyüğümüz diyor Dede Murat'a, Samsun Kapalı'da bulunan kıymetli kardeşim Mücahit Ayaz'a, Abdullah Yıldız'a ve tüm dostlara selam olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. İstek şarkım Esat Kabaklı, Yol Yemez şarkısı armağan olsun diyor. Serkan Dadak yolluyor bu mesajı arkadaşlar. Evet, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda mesaj kutuma. C22 koğuşuna benden Recep Büyükdağ, Erdal Büyükdağ, Berkay Aka, Ahmet Erez, tüm C22 koğuşuna benden çok selamlar, sevgiler, seviliyorsunuz diyor. Tarık Dede yollamış mesajı. Tarık Dede'ye de selamlar olsun bu arada. Evet, onlar için gidiyor. Evet, gelen mesajlar bu şekilde de devam ediyor arkadaşlar mesajlarınız. Onları da yollayacağım tabii ki. Hızlı bir şekilde yayınlıyorum ki o arada bir karışıklık olmasın. İyi akşamlar, ben Çakı Karagüzel. Azer Bülbül'den, Muti'den, İlle Desen şarkısı Arif Başkan, Sevdik Abi, Atom Caner, Mustafa Ak Yıldız, Kudret Çavuş, Samet Dinçer, Çarıkçı ve Kurtuluş demişler. Çaça, Farican Peki Özer, Kazım Can, Ünal Barış ve Yiğit için istiyorum. Herkese selam olsun. Kolay gelsin yayınlar diyor. Çaki Karagüzel yollamış bu mesajı da sevgili kardeşim. Tek aşkım diyor, ömrüm bildiğim, seni çok seviyorum. Biz iyiyiz, bestemiz de çok iyi. Merak etme sevgilim, ikimiz de seni çok özlüyoruz. Sen yeter ki kendine iyi bak. Sen bizim en büyük kıymetlimizsin. Canım, diğer yarısı ömrüm seni beklemekle geçti be adam. Eminim şu anda bu mesajı duyunca gülüyorsundur. Kendine çok dikkat et. Seni iyi ol yeter. Gerisi mühim değil. Seni çok seviyorum ömrüm. Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım şarkısı armağan olsun. Samsun T-Tipi 11 koşundaki Tarık Baştürk ediyor. Suude Baştürk'ten armağan edilmiş. Suude Baştürk'ten Tarık Baştürk'e gidiyor. Bu mesaj bu şekilde iletilmiş. Onlar için gidiyor. Evet sevgili dostlar, şöyle bakalım.
Kavak A5 koğuşun yatan Oktay Öztürk'e kızları Erva, Elisa, eşinden seni çok seviyoruz. İstek şarkı Alpi sen benim en güzel tesadüfümsün adlı şarkı armağan olsun demişler. Evet, A5 koğuşuna Oktay Öztürk'e kızları ve Erva, Elisa ve eşinden armağan edilmiş. Onlar için gidiyor. Tamamdır, mesajı almıştık. Şöyle bakalım. Güzel bir şarkıyla hemen devam edeceğiz arkadaşlar. Bu arada gelen mesajlar var. Onları da birazdan yollayacağım. Onu da hatırlatayım. Öncesinde Samet Aynan.

Samet Aynı diyor ki Nur Sena'ya, seni çok seviyorum Nur Sena. Bu şarkı ona armağan olsun demiş abi demiş. Nur Sena Çalık için Müslüm'den Samet Aynı tarafından iletiliyor.

0: Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469
2: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44 Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

Evet dostlar, beytenimiz tüm güzeli devam ediyor. Evet, şöyle bakalım, yine gelen mesajı var. Selamünaleyküm, ben Samsun Kapalı C22 koğuşunda Ahmet Eres. Çarşamba Kapalı'da yatan can parçam İknur Tibet için Atakan Hanoğlu'ndan Yaşumsun şarkısı armağan olsun. Murat abi, bu şarkı çalar mısın? Cezaevinde yatan abimiz isteği eşine gönderecek. O da cezaevinde Atakan Hanoğlu Yaşumsun şarkısı abi gelsin denmiş. Tamamdır, yollayacağım, şarkı hazır. Evet, yine gelen diğer mesajda şöyle bakıyorum. Tamam, bu şarkıyı yollamıştım. Şurada hemen bir mesaj daha var. Selamünaleyküm, ben A15 koğuşundan diyor. Evet, Serkan Bayram. Aynı sofrayı paylaştım canım kanım reisim. Canım abim Samet Yıldırım abime Mehmet Ermas'tan Kader şarkısı çalarsan seviniriz. İyi yayınlar, yakın zamanda çalarsan seviniriz demişler. Tamamdır, listemde, birazdan o da gelecek. Hızlı bir şekilde yollayacağım mesajını. Evet, selamünaleyküm, ben Sefa Başarır, canım kanım Hazar Başarır'a, reisim Mehmet Doğukan Bayrağı, abim Ahmet Mistanoğlu, kardeşlerim Gürkan Çalışkan'a, Emre Can Bilir'e, Ömer Faruk Şenol Okur'a ve Altan Erdoğan'a, Orhan Başaran'a çok selam gönderiyorum. Gözlerinden öpüyorum. Özlem ve hasretle kucaklıyorum. Eyüp'den Şahidim şarkısı sizlere armağan ediyorum. Allah emanet olun. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle diyor. Sefa Başarır yollamış sevgili kardeşim. O da bugün aramıştı. Ona da buradan selamlarını yolluyorum. Ona ve koğuş arkadaşlarına da selamlar olsun. Sefa Başarır ve sevgili Hazar Başarır kardeşime de selamlar olsun. Murat kardeşim, ben Davut Gezinti. Çarşamba Kapalı cezaevinde kadın diyor. Kadın cezaevinde. Altı koğuşunda yatmakta olan eşim, can yoldaşım Banu Gezinti'ye Müslüm'den bir Bile Bilsen şarkısı armağan etmek istiyorum. Ayrıca koğuş arkadaşlarına Prenses Neşe, Emel'e ve hediye de gelsin demişler. Kavuşmanın dilekleriyle ayrıca eşime söyler misin diyor. Salı günü sana müjdeli ve kesin olan bir haberim var. Seni çok seviyorum hatunum demiş. Davut Gezinti yollamış. Bu mesajı iletmiş sevgili dostlar. Tamamdır. Evet, yine B4 koğuşunda yatan Kerim Dalbay. Aslanım, sesini ne zamandır duyamadım. Seni çok özledim ablacığım. Güzel günler az kaldı kardeşim. Ablan var senin arkanda. Ne olursa olsun ablan sana kurban olsun. Ablanın günü, ablasının günü diyor. Seni çok seven ablan istek şarkın Fikret Delikanlı Yaparım Bilirsin şarkısı armağan olsun demiş. Ablasından Kerim Dalbay'a armağan edilmiş. Et bu şekilde yetinmiş. Onlar için gidecek, tamamdır. Evet, yine şöyle bakalım, yine neler var isteklerde. Abi yayınlar diyor. Selamünaleyküm, ben Hakan Kömpe. Evet, Hakan Kömpe dayı demiş. Abdullah Altun Işık, doğum günü kutlu olsun. İyi ki doğdun. Kader birliği yaptığım abilerim Murat Kalay, Ozan Keskinsoy, Emre Aktaş, Kadir Aktaş, Ceyhut Koğuşu'nda yatan tüm dostlara selam olsun diyor. Hakan Kömpe'ye ulamış. Dayı Abdullah Altun'un Işık diyor. Doğum günüymüş bugün. Ona da iki doğduğun dileklerimizle armağan olsun. DJ İnancı'ya da sevgili kardeşime de buradan selamlar yolluyorum. Evet, onlar için gidecek. Yine gelen mesajlarla devam edeceğiz birazdan tabii ki. Öncesinde istenilen şarkılar var. Onları yollayacağım. Sonrasında yine ben buradayım.

Bu şarkıda yine demişler Samsun TTB A11 koğuşunda yatan Tarık Baştürk'e gelsin. Sude Baştürk'ten armağan edilmiş. Seni kalbime yazdım şarkısı, armağan olsun.

Kurşun yatan Kerim Dalbay. Aslan demiş, aslanım sesini ne zamandır duyamadım. Seni çok özledim. Ablacığım güzel günlerin az kaldı kardeşim. Ablan var senin arkanda, ne olursa olsun ablan sana kurban olsun. Ablasının gülü. Seni çok seven ablan demişler. İstek şarkım Fikret Delikanlı, Yaparım Bilirsin adlı şarkı armağan olsun dermiş. Bu arada Fikret Dalbay'a gitmiş bu güzel şarkı, ablasından armağan ediliyor. Dalbay tarafına armağan edilmiş. Kerim Dalbay için gidiyor ablasından.

İşte sevgili dostlar, bitirmesin üzere devam ediyor ve yine gelen mesajlar var, onlarla devam edeceğiz. Evet, ne demişler? Bu arada selamünaleyküm abi, ben Nazım Bilgin, Artvin cezaevinde senin aracılığıyla diyor. Dostlarımızın ismini zikretmek istiyorum. Öncelikle Özüm, Görkem, Dirican, Can Parçam, Özcan Karakoç'a, abim Farican Peki Özel, Emrah İnan, Haluk Berber, Murat Çelik, Serkan Bişirici, Rıdvan Altuntaş, Enes Karapelit, Emircan Özdemir, Kerem Sekmen, Çağatay Coşkun, Samet Can Akyüz, Doğan Aksak ve yine Oğuz Kaynak, Harun Mutlu, Recep Salih Altıntaş, Müslüm Oban, Dinçay Çarıkçı, Kadir Kalima, Enes Çorlu ve Ceneca Bostan'a, Emirhan Erdoğan, Salih Çelikkanat, Erem Çimiç, Arif Soydaş, Muhammed Gök, Beytullah Alkan, Mert Peltek, Mustafa Cavitcan, Emircan Keleş'e, Bilal Demircioğlu'na selam olsun diyor. Nazım Bilgin yollamış. Artvin cezaevinde yatan koğuş arkadaşlarıma da selam olsun demiş. Nazım Bilgin yollamış mesajı. Evet, onlar için gidecek. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda sevgili dostlar. Ben diyor karı kız Resul Dal Bey, bana hakkını helal et deme, ne olur, ben hala senin yanındayım, beni de düşün, kendini de harcama diyor mesajında. Evet, harcama, aklımı başına al, çünkü senin başına girecek hiçbir şeye benim yüreğim dayanmaz. Ne mesafeler ayır bizi, ne de zaman. Bugünün son nefesine kadar seninle. Bizi ancak diyor ölüm ayır sevgilim. Seni çok özledim. Yarın dilekçeni yaz. Ben hazırım. Müslüm Gürses'ten Ben Razıyım şarkısı armağan olsun demiş. Evet, kara kız yollamış. Mesajı iletmiş. Onun için gelmiş. Tamamdır. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle bakıyorum yine. Tamam, gördüm. Evet, Yaşar Keleş'ten demişler. Samsun Açık Cezaevi, Osman Haliloğlu, Yusuf Enişte, Ömer Keskin, Bediran Keskin, Yaşar Karaoğlan, Dedi Murat'a, Sezer Keskin'e, Ramazan Şen'e ve yine C11 koğuşuna Bahadır Taflan, Aydın Taflan ve Recep Taflan ve yine 8. koğuşa İlker Ölmez abiye, Uğur Demiröz'e, Mako Dayı'ya ve C13 koğuşuna Dedi Murat'a armağan olsun demiş ve yine Samsun Kapalı Cezaevi B8'e İlker Ölmez, Uğur Demiröz, Mako Dayı'ya selamlar, sevgiler ve saygılar demiş. İlker Ölmez abime, Uğur Demiröz kardeşime, Mako Dayı'ma, Dede Murat'a, kardeşime selam ve saygılar. Unutulmadığınız özgü günlerde görüşmek üzere demiş. Yaşar Keleş yollamış bu mesajı arkadaşlar. Evet, onlar için gidecek. Evet, yine gelen mesajlar var. Tamamdır. Birazdan onu yollayacağım zaten. Öncesinde şu şarkı bir gelsin bakalım. Sonrasında bir reklam görülüyor. Sonra da ben buradayım.

0: Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk Adım Samsun.
3: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
4: Murat yayında.
5: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
6: Firari saatlerdesiniz.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Astrova Fitness Club Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at. Şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
3: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

İşte sevgili dostlar, beatimiz tüm güzeli devam ediyor. Yine gelen mesajlarınız var, onlarla devam edeceğiz. Merhabalar, ben Samsun Tetibinden diyor yatan eşim Miraç Alim demiş. Ninet'ten Yiğidim şarkısı. Armağan ediyorum ömrüm Yiğidim. Gün geçtikçe hasretin, özlemim daha da artıyor. Sensizlik alışmıyor bir tanem. Seni çok ama çok özlüyorum ve sabredeceğimiz hayırlısıyla gelecek güzel günler. Yiğidim sen evim, barkım, kızımın ve benim, seni çok seviyoruz demiş. İyi ol, güçlü kal, Allah'a emanet ol her şey. Miraç Alim demiş. Evet, Miraç Alim'e yollamış, eşi tarafından armağan edilmiş. Tamamdır, bu listeme dahil ettim bu şarkıyı. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda sevgili dostlar, biraz da onları da yollayacağım. Bu arada yine şurada bir tane istek vardı. Samsun Tetibi cezaevinde yatmakta olan abim Engin Köseoğlu. Seni çok seviyoruz. Elbet bu günler geçecek. Sabret, dua et. Sen iyi ol, biz de iyiyiz abi. Yollayan kişi Emir Köseoğlu demişler mesajda. Bu şekilde iletilmiş mesaj. Onlar için gidecek bu güzel şarkı. Ne demişler? Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne adlı şarkıyı yollarsan seviniriz demişler. Tamam, şarkı geliyor. Sonrasında yine ben burada olacağım sevgili dostlar.

Evet işte Linet geliyor sevgili dostlar. Biraz önce Linet'in şarkısı istenmişti. Linet'i yolluyorum bu arada. Evet şöyle bakalım arkadaşlar, şunu hatırlatayım, programın başında da hatırlatmıştım. Bugün günlerden pazar. Pazar günü Kader Mahkumu istek programı, esas program bugün arkadaşlar. Ondan dolayı yoğun oluyor program. Şarkı ve istek peş peşe çıkmaz. Onun için daha önce de uyarmıştım, tekrar uyarıyorum. Şarkı istek okulda okunmaz, şarkısından şarkı çıkmaz. Ondan dolayı arkadaşlar yine söylüyorum, hafta içi olabilir ama hafta sonu pazar günü sadece. Pazar günü saatlik mesajları da ben almıyorum. Hafta içi Taner alıyor ve istek ve şarkıları Taner bu şekilde çalıyor hafta içi. Çünkü program hafta içi yoğun olmuyor. Şu an yoğunum. Ondan dolayı şarkıları ve isteklerini sırayla yollayacağım. Herkese okuyorum zaten isteğini. Sevdiğine yollarken şu şarkı geliyor diyorum. O şarkı orada. Yani geldiği zaman o biliyor zaten hangi şarkı olduğunu. Tekrar aynı şarkıda tek isim okumak olmuyor arkadaşlar. Evet, ondan dolayı bekliyorsunuz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Biraz yoğunum. Evet tekrar oradan durmadan yazıyorum, cevap veriyorum. Burada da yayın aksıyor arkadaşlar. Bakın yine karıştırmaya başladım. Haberiniz olsun. Evet şöyle baktığımda yine mesaj kutuma. Evet mesajlar gelmeye başladı bile hızlı bir şekilde. Tamam, gördüm mesajları. 8.30'da yayınlayacağım, bunları okuyacağım. Çünkü bu ara bir sayım var herhalde. Duymayabilirler. Ondan sonra demeyin arkadaşlar, duymamış, tekrar okuyun demeyin bana. Ondan dolayı 8.30'da okuyacağım çoğunu da, onu da söyleyeyim. Şimdiden ben şu kulaklıkları bir yollayayım. Şu kulaklıklardan sonra da bir şey yazmayın. Sadece bekleyin arkadaşlar. Kulaklıktan sonra nokta bile koymayın. Oraya kalp de atmayın lütfen. Çektim abi. Tamam. Evet şöyle bakalım yine neler var. Tamam, bunu zaten yayına girmişti biraz önce. Tekrar okuyacağım. İstekleri şurada. Paylaştım mı? Paylaşmadım daha henüz. Paylaşayım mı? Ya da 8.30'da okuyalım seninkinde. Sen de bekle. Evet 8.30 arkadaşlar. Bu arada bir sayım var. Bazen karışıyor saatler. Bu sayım saati. Ondan dolayı çelişkide kalıyorum. Okusam mı okusam, okumasam mı diye. 8.30 daha garanti oluyor. Onun için attığım kulaklık resimlerinden sonra bir şey yazmayın. Ben size kulaklık atıyorum. 8.30'dan sonra hepsini okuyacağım. Onu da belirteyim arkadaşlar. Evet şöyle bakalım yine. Tamamdır. Olur mu diyor. Tamam olur demiş. Mahve kapalı cezaevi T tipi A25 koğuşunda bulunan Ercan Uçan'a. Eşim, aramızda duvarlar olsa da kalbim hep seninle. Seni çok seviyorum. Olgunay'ından diyor Ercan'ına diyor. Olgunay'ından Ercan'ına, Müslüm Gürses'ten Fettan Güzel şarkısı armağan olsun diyor. Evet Yiğit'im şarkısı geliyor Linet'in, ardından Fettan Güzel gelecek. Sonrasında 8.30 diğer mesajlar, dinleyenler varsa bu şekilde. Evet Yiğit'im gelsin, sonra Fettan Güzel gelsin.

Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Murat yayında. Ferrari saatlerdesiniz.

0: Murat yayında.
1: Firari saatlerdesiniz. Firari saatlerdesiniz.
2: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
3: Bakışların bir oksan ki.
4: İşte güzel bir şarkı geliyor sevgili dostlar. Bu arada sevgili kardeşim Rıdvan Aydenk. Rıdvan Aydenk de bizi dinliyor bu arada. Evet şu an demiş. Özellikle Farican'a özellikle çok selamlar söyle demiş Rıdvan Aydenk. Ve yine tüm dostlarına, kardeşlerine ayrı ayrı çok selamları var. Bunu da iletmemizi istemiş sevgili dostlar. Evet bu hafta içi Atakum'a diyor. Tamamdır. Rıdvan Aydenk'e selam olsun kardeşim. Ona ve ailesine de sevgilerimi yolluyorum. Rıdvan Aydenk'ten yine Farican Peköz'lere ve tüm dostlara, kardeşlerine ayrı ayrı selamlar var. Onlar için de gelsin bu güzel şarkım. Armağanımız olsun. Evet dedikten sonra hemen ardından yine Samet Yıldırım'a, Serkan Bayram, Uğur Demiröz'e, Yasin Ay çok selam olsun. Musa amcamız yollamış. Musa Yıldırım. Evet ondan da selamlar olsun dermiş mesajında. Evet yine giren mesajlar var bu arada. Evet şöyle hemen şuradan bir çıkayım. Sevgili cümleden selamünaleyküm. Amcam Muhammed Demiröz'e, abim Uğur Demiröz'e, Sercan Tokaca, Samet Yıldırım'a, Ahmet Kol kardeşime, Tito Reis'e, Uğur Vural'a, Samet Aynı'a, Hüseyin Demir'a, Salih Çelik Kanat, Sefa Bazar Başarır, Berat Sözkesen, Ayhan Sisko ve Yahya Sisko demiş. Emre Kaya, Mert Asma, Mert Tekin, Arif Çakal, Ayretliğim, Hamza Murat'a çok selam olsun. Özgür günlerde buluşmak dua ile Allah'a emanet olun. Emeklerinden öte de DJ Murat abime sonsuz selamlar. Eyvallah Erkan Demiröz yollamış mesajı. Selam olsun Erkan'a da. Evet bu şekilde iletmiş ve yine var mı şöyle bakalım arkadaşlar. Evet Enver Yılmaz'dan Kardeş şarkısı A2 koğuşuna Selçuk Göçek için gelsin demişler. Evet tabii ki bu arada Feray İpek'ten armağan demiş. Mesaj bu şekilde gelmiş. Evet onlar için gidecek. Evet, Feray İpek'ten armağan edilmiş bu şarkı. Selçuk Göçek için armağan olsun. Emel Maz'dan Kardeş şarkısı denmiş. Onlara gidiyor. Evet var mı daha bakalım şöyle. Tamamdır. Birazdan onları da yollayacağım. Sırayla geliyor arkadaşlar. Birazdan okuyacağım arkadaşlar. Şarkı bir gelsin. Zaten bu çağ geldi saatte. Hadi bakalım.

0: Murat yayında. Firari saatlerdesiniz.
1: Evet, ikinci saate girmiş bulunmaktayız arkadaşlar. İkinci saatte ikinci program akışına girmiş bulunmaktayız. Evet, program hızlı bir şekilde başladı bile ve gelen mesajlar var. Sevgili Rıdvan Aydenk ve ailesine ve tüm dostlarına selamları var bu arada. İletmiş olduk biraz önce. Onu da yollamış olduk arkadaşlar. Evet, sevgili dostlar, yine gelen mesajlar var. Arkadaşlar, şarkı ve istekleri ısrar etmeyin. Şarkı ve isteğiniz bir anda çıkmaz. Peş peşe çıkmaz. Çünkü bugün biraz yoğun bir program. Ondan dolayı şarkılar sıraya listeye dahil oluyor. Yavaş yavaş geliyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Onun için acele etmiyorsunuz. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Tamamdır. Evet, güzel bir şarkı gelecek. Güzel bir şarkıyı Tülay Olgun'dan, canından çok sevdiği oğluma, onu çok özledim, çok da seviyorum demiş. Bediran Olgun'a selam olsun. Ona ve koğuş arkadaşlarına selamlarımı yolluyorum demiş. Evet, Tülay Olgun'dan oğlu Bediran Olgun'a selamlar var. Sıradaki gecenin güzel şarkıları ona armağan olsun oğluma. Onu çok sevdiğimi söyler misin Murat demişler. Söyledik bile. Evet, işte bu şekilde. Evet, yine gelen mesajlar var dedim. Şöyle neler var? Vallahi çok var. Hemen şöyle hızlı bir şekilde gireyim ben buradan şuradan listeye. Girdim bile. Evet, Samsun Kapalı'da Burak Karayel demişler. Bu kaç tane mesaj? 2 tane mi? Samsun Kapalı'da Burak Karayel. Seni çok özledim canım kocam. Bir an önce kavuşmak dileğiyle. İbrahim Tatlıses'ten demişler. Neden attı şarkı? İyi olarsanız seviniz demişler. Tamamdır, şarkı geliyor. Hazır listeme dahil etmiştim. İyi yayınlar Samsun Kapalı'da olan kardeşlerim. Mehmetcan Dumanoğlu, Kürşat Dumanoğlu. Sizi çok seviyorum. Seni unuttum sanma. Kürşat'ım çalarsa eğer Mehmet Elmas Köşe Bucak şarkısı benden size gelsin. Babaannenizin de size çok selamları var. Öpüyor gözlerinizden. Dilerim her şey gönlünüzce olsun evlatlar diyor mesajında dinleyicimiz. Ete yine giren diğer mesaj. Selamünaleyküm, Gülü'den Fark Etmez Hesaplaşırız şarkısı Samsun Kapalı C23 koğuşunda yatmakta olan Muro kardeşime, koğuşundaki bütün dostlarıma armağan ediyorum. Buğra, Elif, Eda, Çukvi, Sağır ve Allah'ın izniyle en kısa zamanda hep beraber olmak dileğiyle. Takma kafana takkeden başka bir şey. Muro Başkan, seviyorum seni, Allah'a emanet ol diyor mesajında dinleyicimiz. Evet, yine selamünaleyküm, ben C1 koğuşundan Tolga Nezir. Evet, Tolga Nezir yollamış. Sizin aracınız ile buradan kader birliği yaptığım kardeşlerim Murat Tahan, Mertcan Togar, Zafer Kaya, evlat Yasin Yıldırım, Can Yılmaz, Soner Kara, Erkan Can Çiçek, Furkan Öket, Mesken Samet, Ramazan Demir, Kamil Kanca, Bulutlu Zenger, Yahya Sisko, Anıl Esentürk, Fahri Yıldızan, Kaan Albayrak, Ahmet Can Arlı, Emirhan Erdoğan, Mervan Kalender, Yüksel Solmaz ve başka koçlarda olan kardeşlerim Orhan Keskin, Batuhan Say, Onur Sönmez, Kadir Aktaş, Kibrit Volkan, Özbeyli, Oğuzhan Aktaş, Berkcan Uysal ve gurbette yatmakta olan can parçalarım Muhammed Saza selam ederim. İsmini sayamadığım kardeşleri hüzünden farz ettiği bir yalanmış şarkısı armağan olsun denmiş. Şarkı listeme dahil olmuştu. Selamünaleyküm, ben Anıl Yazıcı. Sevgili Anıl'a selam olsun bu arada. Öncelikle can parçalarım Eyüp Can Albayrak, Tunan Sezer, Kürşat Balcı, Kurtuluş Kılıç, Tunan Çakır ve Bafra Açık Cezaevinde abilerim, kardeşlerim Ermurlat Çırak, Sefa Başarır, Doğukan Bakır, Yunus Emre Taşdemir, Samet Ayna, Enes Tokur, Samet Taflan, Uğur Uğurlu, Emirhan Öze, Samet Doğan'a, Berkan Sandıkçı, Batuhan Aksu, Gökhan Sezer ortamlarına selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle istek şarkım Zara'dan Hasretin Şerefine adlı şarkı istenmiş. Tamamdır, listeme dahil ettim bunu da. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle bakıyorum. Tam bu var daha. Şöyle hemen hızlı bir şekilde gerçekleştiriyorum. İyi yayınlar, ben Gamze Çalışır. Bafra Kapalı cezaevinde yatmakta olan dayım diyor. Şerif Tokur'a seni çok özledim. Çok seviyorum. Çarşamba'da yatan kardeşlerim Hasret Karakuş, İdem Özsalih, Bengüsü Sevim, Sibel Elif Kaya, Eda Güney, Asena Vanlıoğlu, Gökçeme, hepinize çok seviyorum. Arkalıktan Yalnız Değişik şarkısı, hepsini armağan ediyorum. Allah'a emanet olsun diyor mesajında. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Samsun Kapalı Cezaevi C6 koğuşunda yatan eşim Onur Payzi'ye selamlar. Bugün sen gideli tam bir yıl oldu. Ama senin gittiğin o günde kaldı. Bir yıldır hasretinle, özlemle yaşıyorum. Zaman geçiyor, günler bitiyor ama içimdeki eksikliğin hiç dinmiyor. Bir an önce çık gel, evlatlarımızla evimizde seni bekliyorum. Derya ve Davacı'dan Geçecek şarkısını Onur Pazi'ye armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Eşi tarafından armağan edilmiş bu istek. Kaplana diyor kafes yakışır dediler. Kaplanımı kafese kitlediler. Doğum gün kutlu olsun. Nice özgü günlerin olsun. Müteahhit Musa Kaplan yanındaki amcamlara selamlar saygılar demiş. Doğum günü kutlu olsun denmiş. Evet, kaplana kafes yakışır dediler. Kaplanımı kafeste kilitlediler. Doğum gün kutlu olsun. Nice özgür günleri olsun. Müteahhit Musa Kaplan yanındaki amcalarıma selamlar saygılar denmiş. İstek bu şekilde gelmiş. Evet, iletilmiş, tamamdır. Selamünaleyküm, ben Atakan Seco. Kader birliği yaptığım öncelikle İlker Ölmez abime, Ankaralı Ersin Yıldırım, Çağlayanlı Fatih, Hazar Engin Köseoğlu, Adil Vahip Kaya, Yaşar Dirican, Birol Canikdoğlu, Arap Selçuk, Malatyalı Gazi, Yunus Murat Tonbaş, Çarşambalı Ali, başka koçlarda Anıl Özel'e, Hamdi Samet Mutlu, Osman Semiz, Yunus Emre Kaya'ya, Vezirköprü'de yatan Alparslan Onur Kılıç'a, selam ederim. Bütün güzel şarkılar onlara gelsin. Dışarıda özgür günlerde görüşmek dileğiyle diyor mesajında. İyi akşamlar demiş. Tamamdır. Evet, yine gelen mesajlar var. Birazdan onları da okuyacağım. Öncesinde şarkılar geliyor, istekler geliyor sevgili dostlar.

İşte sevgili dostlar, bitimiz tüm güzeli devam ediyor. Bu arada bir acele yok arkadaşlar. Ben saat 12'ye kadar buradayım. Bir acele yok, ben bir yere gitmiyorum. İstekliğiniz zaten okunacak. Sırayla yolluyorum. Sadece şu kulaklıklardan sonra bir şey yazmayın arkadaşlar. Kulaklıklardan sonra bir şey yazarsanız mesajınız sona düşüyor. Ondan dolayı lütfen rica ediyorum. Yazın, kulaklıklardan sonra bekleyin arkadaşlar. Ben yollayacağım gereken neyse. Şöyle bakıyorum yine listeme neler vardı. Evet, ne demişler? Saatlik mesaj bugün almıyoruz arkadaşlar. Hafta içi gibi olmuyor bu program. Bugün pazar. Ondan dolayı onu hatırlatayım. Saatlik mesaj yollamayın hafta pazar günleri. Sadece pazar günü arkadaşlar. Ne demişler? Ben Samsun'dan Fatih Eker. Samsun Çarşamba Seytepi. C5 koğuşunda yatan ömrümün Rabi Gama demiş. Bu şekilde yazmışsın. Rabi Gama, sen benim aşk ararken değil, aklımda hiç yokken aşık olduğum kadınsın. Seni bu dünyada değil, ahirette bile elime bırakmayacağım. Kadınımsın. Çok az kaldı sevdiğim kadın. Kavuşacağız demiş. Evet, ömrüme demiş. Rabia galiba bu. Rabi Gama yazmış. Ben düzelteyim, Rabia. Evet, bu arada yine Fatih Eker yine aynı şekilde yollamış. Bu şekilde yazmış. Ben o şekilde okudum zaten burayı. Şöyle bakalım yine neler var. Tamamdır demiş. Burada atılmış mı, atılmamış mı? Evet. Onu da göremiyorum. Evet, şöyle bakalım yine. Tamam, şimdi yaz sen. İşte yaz. Burada da bir sanatçı muhabbet olmuş. Tamamdır. Bunu daha okuyamadım çünkü durmadan oradan bir şeyler yazıyorlar. Evet, şöyle bakalım yine mesajlara. Evet, ne demişler? A7 koğuşunda diyor bulunan Muhammed Emir Albayrak, Aslı Aydın'dan Bergen, elimdeki duran fotoğrafın. Seni çok özlüyorum, seni çok seviyorum. Her sabah kendimi seni ararken buluyorum ama biliyorum ki diyor kazandığım tek savaş olacaksın. Aslı'dan Emir'ine demişler. Evet, bu şekilde yollanmış mesaj. Tamamdır. Evet, bunu burada elimdeki fotoğraftan bu şarkıyı listeye almışım. Evet, burada. Evet, şöyle bakalım yine mesaj kutumla. Selamünaleyküm, ben Samet Bostancı. A10 koğuşunda yatmakta olan canım ciğerim Doğukan Bostancı, Emre Can Kaplan, ayrıca açıkta yatmakta olan Seyit Arslan Bostancı'ya ve ayrıca A24 koğuşunda Şevki Çoğaltan selam olsun. Kara kışın ortasında çiçekler açacağız. Yeminlerimiz sağlam. Şarkı Hüseyin Kağıt, Antep'ten Ötedir şarkısı armağan olsun denmiş mesajda. Evet, tamamdır. Bu arada kulaklıkları yolluyorum. Kulaklıklarına sonra bir şey yazmayın. Şarkılar listeme dahil oldu arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Yılan Dağı'na kar yağmış. Bu şarkıcı farklı bir şarkıcıdan var bu. Arkadaşlar, bazılarına iban atıyorum bu arada. Bir arada onları atışmaya çalışıyorum ama istenilen şarkılar da var. Şarkı bir gelsin bakalım.

Şarvolet, Uğur, Aslan'a selam olsun. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle canlarım. Bu şarkı benden önce kardeşime, sonra tüm mahkumlara armağan ediyorum. Davut Güloğlu'ndan Hapishane içinde şarkısı demişler. Evet, yine gelen diğer mesajlar var. Onlarla devam edeceğim. Birazdan tabii ki. Öncesinde şurada bir tane mesaj vardı. Onu okuyacağım. Öncelikle bütün kader mahkumlarına selam olsun. Allah sabır versin. Samsun Kapalı Ceza'nda olan değerli abim Yiğitcan Keleş'e selam olsun. Aynı zamanda diğer Güler abime selam olsun. Zor günler bizleri değil, yanımızdakileri eledi. Elbet bir gün her şey güzel olur. İyi yayınlar diliyorum. Şarkım Recep'imden Dostum şarkısı, armağan olsun denmiş. İşte şarkım geliyor. Sonrasında ben buradayım. Sevgili Mustafa Şancı'ya da armağan ediyorum bu güzel şarkıyı. Mert Gayrimenkul sunduğu Firari Saatler devam ediyor arkadaşlar. Candır Mustafa, can.

0: zaman geçmiyor.
1: Neler var? Abi selamünaleyküm demişler. TT buradan, abim Murat Tağan'a, kardeşim Can Özder'e selam olsun. Her şey düşündüğümüz gibi olacak. Hiç de tereddüt etmeyin. Kardeşim Anıl Yalçın, Bora Taşkın, size de şesam olsun, selam olsun diyor. Murat Sağlam'a yolladım. Haberi aldım, anca hallettim. Kardeşim dışarıda biliyorum. Bertu Akgün kardeşim, resimleri hallettim. Birkaç güne elinde. Şimdi kafan çok dağınık. Unuttuğumuz sevdiklerimizi bakmadın. Tosunum Ömer'im, tesbih 3 güne elinde. Seni çok seviyorum. 2 mahkeme alacağım seni oradan. Abim burada. Sakın umutsuzluğa kapılma diyor. TT'ye yollamış mesajı. Evet, yine gelen diğer mesajlarda selamünaleyküm, hayırlı yayınlar olsun ben demişler. Murat Ağan'dan diyor, abi ve kardeşleri, dostlara, canlarımız olan diyor. Serdar İslamoğlu, Ahmet Can Yapar'a, Ali Demirtaş'a, Niyazi Demirtaş'a, Eren Yuşarlı'ya, Volkan Karabağ ve yine Barış Aktaş, Yusuf Üstün ve Gürkan Onyıl'a ve Orhan Bayrak, Doğukan Yörük, Sefa Ay demişler. Ve yine Mertcan Togar'a, Zeki Selçuk, Yiğitan Kutbay'a da armağan olsun demiş. Murat Ağan yollamış bu mesajı. Evet, yine gelen mesajlarda yine demiş Kerami Baysal'a, Yüksel Tuncel, Kürşat Sağıroğlu, yine Bertu Akgül'e, Şan Yılmaz'a, Bediran Yılmaz'a ve yine Halil Kayaoğlu, Alican Topal'a, Tolga Engin Aşan ve yine Dinçer Çarıkçı'ya Bayrak demişler. Doğukan Bayrak, İnanç Keskinoğlu ve yine dostlara demiş herhalde. Evet, okuyabildiğim kadar okuyabildim. Çünkü burada bir resim olarak atılmış. Ben de onu şekilde okudum. Evet, şöyle bakalım yine gelen diğer mesajlara. İşte istenilen bir şarkı var. Onu yollayacağım. Öncesinde Samsun TTB cezanda olan 16 koğuşunda canım eşim de okuyabildiğim kadar okuyabildim. Çünkü burada bir resim olarak atılmış. Ben de onu şekilde okudum. Evet, şöyle bakalım yine gelen diğer mesajlara. İşte istenilen bir şarkı var. Onu yollayacağım. Öncesinde Samsun TTB cezanda olan 16 koğuşunda canım eşim İmdat Kayaoğlu'na buradan onu çok özledim iletmek isterim. Haberlerini alıyorum. İyi misin bilmiyorum ama diyor aklım hep sende, hep geçer. Her şey, hiç canını sıkma. Her şey düzelir. Belki yan yana değiliz ama diyor düzelir. Her şey, seni çok seviyorum. Bu şarkı sana armağan etmek istiyorum. Ecem Erken, Al Beni adlı şarkı armağan olsun demişler. Selamünaleyküm, iyi yayınlar Emircan Aksoy ve Gökdeniz Orman'dan Samsun Kapalı'da yatan Bediran Olgun'a, Kürşat Balcı, İsmet Baş'a, Emir Çebi, Emirhan Cort'a, Yağız Çetin, Mertcan Usta ve Çağatay Kaplan'a selam olsun. Hayat bizi sınadı, bize hayata küsecek değiliz. Gün gelir, her şey geride kalır. Ali Kınık'tan Zemheri şarkısı armağan olsun denmiş. Evet, bu şekilde gelmiş mesaj. Şuradan bir mesaj daha var. Bir bakayım, tamamdır. Evet, ne demişler? Selamünaleyküm, Apocan Yıldıran. Buradan cezanda abi ve kardeşlerin sesini duyurmak istiyorum. Öncelikle reisim Doğukan Bayrak demişler. Abim canım kanım Harican Peköz'lere, can parçalarım Enes Çorlu'ya, Ahmet Mistanoğlu, Sefa Başarı, Hazar Başarı, Umut Can Uğurlu, Gökhan Sezer, Muhammed Koç'a, Oktay Satı, Namı Şeker'e, Anıl Bayrak, Yusuf Uysal, Tahir Cankaya, Özcan Karakoç, Görkem Dirican, Murat Şenal, Taha Terli, Ebu Bekir Kola, Oğuzhan Özdağ ve Berkcan Uysal'a, Samet Polat, Oğuzhan Paskap, Mert Tekin, Dinçer Çarıkçı, Furkan Kabadayı, Resul Acar, Cihan Çam'a, Erdoğan Desteci, Mertcan Akgöz'e, Batuhan Özün, Şevket Özcan, Fatih Hakalmaz, Yusuf Üstün, Can Altuntaş, Batuhan Pehlivan, Barış Deniz, Salih Mert'e, Keskinsoy, Ali Topal, Kerem Germi, Baran Çetin, Ünyeli Toygar Öz, Tuncay Temiz, Can Yücel, Ekrem Yıldız, Niyazi Demirtaş, Sefa Sayım, Mahmut Beytullah Aydın'a enişten gönülden selamlar iletirim. En kısa zamanda özgü günlerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. İstek şarkım Aynur Polat'tan Vay Dayı adlı şarkı istenmiş. Selamünaleyküm, İbrahim Plan yollamıştı. Evet, TTB cezaevinde yatmakta olan abi ve kardeşlerim Murat Çabuk, Anıl Yalçın, Berkutay Vural, o Yavuz Özbala, Murat Aşkın, Samet Aydın, Miraç Karakoç, Mert Samet Karataş,

Uğur Aslan yine demişler. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle abi ve kardeşlerime Samet'in bu kardeşin hep yanında. Allah'a emanet olun. Volkan Konak'tan Cerrah adlı şarkı istermiş. Tamamdır. Evet, Samsun B blokta yatan Murat Yiğit'ten demişler. B blokta yatan Murat Yiğit'ten Eray Karadeniz, İsa Gökkuş ve Hakan Yaman, Yunus Çıldırılı, Uğur Semize, Ramazan Alim, Cengiz Sisko, Sezgin İptaş, Uğur Cengiz, Yasin Yılmaz, açıkta diyor A blokta yatan Mertcan Aktepe, Samsun Kapalı'da 18'de yatan Mertcan Yiğit'e, Zeki Çakır ve koğuş arkadaşlarına övgü günlerde buluşmak dileğiyle. Ayaz Erdoğan Gülüm adlı şarkı. Nazlı Çelebi'den 18. koğuşta bulunan sevgilim diyor. Mert Can Yiğit'e, sevgilim seni anlamaya kelimeler yetmiyor. Özlemimi hangi cümleyle sığdıracağımı bilmiyorum. Her gün içimde senin hasretinle uyanıyorum. Bir gün daha kavuşacağımızı, yaklaştığımızı düşünerek sabrediyorum. Sen orada günlerini geçirirken bil ki diyor, dışarıda senden gelecek bir güzel haberi bekleyen biri var. Mesafeler geçecek, bu zor günlerde bitecek sevgilim. Benim dualarımda, kalbimde hep sen varsın. Seni çok seviyorum. Bir gün değil, her gün yeniden seni bekliyorum Mertcan'ım diyor. Şarkım Sevdana Gönül Verdim şarkısı, Murat Kurşun et demişler. Tamamdır. Şarkı hazır zaten, onu yollayacağım. Şöyle bakalım yine. Öncelikle selamünaleyküm A22 koğuşundan Bediran Olgun, başta abilerim Dinçer Çarıkçı'ya, Farican Peközdere demişler. Ve Bekir Gökberk, Gökbaydın, Ebu Bekir Kola, Baki Körek, Emrah Yıldırım, kardeşlerim Özcan Kadakor, bu şekilde yazmışım. Özcan Kadakor yazmış. Nevzat Başkurt, Umutcan Koparan, Mertcan Usta, Arda Rengin, Berat Kaya, Serkan Dere, Kerem Kökçoğlu, Bercan Baştan, Emirhan Cort, Kürşat Baran Göçer, Mete Kaan Yılmaz, Emir Çebi yazmış. Bafra Kalem Kaplan ve başka koçlarda. Bu şekilde yazmışsın arkadaşım, bakın. Bunu atan arkadaş herhalde kasözlük açık değiştiriyor harfleri. Ben düzeltmeye çalışıyorum, bazı yerleri düzelttim ama bazılarını düzeltemiyorum. Bafra Kapalı demek istemiş burada. Burada ne yazıyor? Bafra Kapalı da yazacağına Bafra Kalem Kaplan yazmış. Selçuk Efe Gündüz, Kürşat Balcı, Furkan Kaya, Hakan Yıldırım, abilerime, kardeşlerime Azerbaycan'dan vazgeçemem armağan olsun demiş. Evet, A22 koğuşun Bediran. Bunu kime yazdırdıysan yazarken burada harfleri değiştirmiş, yanlış yazmış. Bazen düzeltmeye çalıştım, düzeltebildiklerimi. Ben neyse burada onu okudum. Evet, şöyle bakalım yine. Selamünaleyküm. Samsun Açık'ta yatan Seyhan Kaya, buradan Kapalı'da yatmakta olan Ömer Keskin, Emrah Peker, abilerim sabredin. Her şey çok güzel olacak. Aslan kardeşim, canım ciğerim, her şeyim aslan yeğenim. Berkay Baldaş, evlat sen bu saatten sonra benim ayetliğimsin. Kendine çok dikkat edin. Sabır ve zaman, şarkı olarak da diyor, Ekilir Bir Gün Eyüp Han şarkısı istenmiş. Evet, merhabalar Küboş'um, nasılsın, iyisin inşallah, biz iyiyiz, her şey yolunda, aklım bize kalmasın, kurban olduğum, seni çok seviyorum, yarın seninle radyo başında olacağım, kocaman öpüyorum, Rabbim emanetsin her şeyim, Emrah Yalçın'dan Kübra Hazar, Geleceğim Bekle Beni şarkısı, tüm güzel şarkılar armağan olsun demiş mesajında. Tamamdır. Erzurum cezaevinde yatmakta olan oğlum diyor, canımın içi Emre Yağız Kaya gelsin tüm şarkılar. Ve Samsun Tetibi cezaevinde, açık cezaevinde yatan kuzenim Sinan Genç, yeğenim Gürkan Şahin'e gelsin, teşekkür ederiz Eda Dilek Kaya'dan demişler. Mesaj bu şekilde ulaşmış. Mesaj bu şekilde ulaşmış. Tamamdır. Evet, Samsun Tetibi cezaevinde bulunan Cenk Yavuz Yiğit'ten, sevgilim sensizliğe alışamıyorum, sadece sabretmeyi öğreniyorum, bazen çok yoruluyorum ama sana kavuşacağım günü düşündükçe yeniden umutlanıyorum. İnşallah bir gün bu hasret bitecek ve sana sımsıkı sarılacağım. Seni çok seviyorum kocam. Seni umutla bekleyen eşin Nisanur Yavuz Yiğit'ten bu şarkı sana armağan olsun. Sıvayt'tan kabul olan Tek Doğamsın şarkısı demişler. Evet, bu şekilde iletilmiş bu mesajda. Tamam arkadaşlar, şarkılara geçeceğim. Evet,
Önce bir şarkı gelsin mi? Gelsin bakalım. Sonrasında buradayım. Evet, bir şarkı var. Bir istek var hatta. Onu önce bir okuyayım. Ondan sonra da diğerine geçeceğim. Şöyle bakayım ben. Ben Samet Aynı. Aşkı buldum, kıymetim belki gökyüzündeki yıldızlar var. Edemem, belki de geceyi gündüzün yerini değiştiremem. Ama sen iste, sana olan sevgimle seni gökyüzündeki yıldızlara götürür. Her gün batımı, her gün doğumu, başının ucunda bir tek seni severim. Yani benim sana olan sevgim kıyamet kopsa yıkılmaz. Seni çok seven, sevdiğim Samet Nursena Ayna, istek şarkı olarak da Maral'dan imdat şarkısı armağan edilmiş. Samet Ayna'dan Nursena Ansın'a gitmiş bu şarkı. Evet, iki şarkı var. İki şarkıyı yollayacağım. Sonrasında tabii ki yine ben burada olacağım arkadaşlar. İsteklerle devam edeceğiz hızlı bir şekilde. Onu da hatırlatayım. Şurada bir şarkı var, hemen şarkıyı alayım. Sıraya koymuştum. Evet, öncesinde şarkı geliyor. Sonrasında Sevdana Gönül Verdim geliyor. Sonrasında da İmdat adlı şarkı. Şu an çalıyormuş İmdat. Valla burası valla karıştı gidiyor arkadaşlar. Ben valla karıştım. Yoruldum artık, inanın ki. Hadi bakalım. Önce İmdat geliyor. Maral. Sonrasında Murat Kuş'un Sevdana Gönül Verdim geliyor. Hadi bakalım. Önce imdat geliyor. Maral. Sonrasında Murat Kuş'un Sevdana Gönül Verdim geliyor.

0: Cari Saatler devam ediyor. Mentis Gayrimenkul'den arsa, daire ve dükkan seçenekleriyle yatırım fırsatı. Topraktan 1+1'e ve 2+1'den 3+1'e kadar daireler, %50 peşinat getirisi, 36 ay vade farksız ödeme seçeneğiyle Mentis Gayrimenkul'de. Adres Esenevler Mahallesi 409. Sokak, numara 1 Atakum, Samsun. İletişim Mustafa Şancı, ofis 0362 230 3034, GSM 0542 301 52 55. Mentis Gayrimenkul.
1: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
0: Mentis Gayrimenkul'ün sunduğu Firari Saatler devam ediyor. 1-52-55 Mentis Gayrimenkul.
1: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
0: Mentis Gayrimenkul'ün sunduğu Firari Saatler devam ediyor.

Yar, ben sensiz kaldım ya. Ben çaresizim. Ben yalnız kaldım ya. Ben bitmişim. Ben şimdi yapayalnızım. Dört duvarlar sarmış bedenimi. Çocuklarım, yavrularım, anam babam. Perişanım ben. Sahile vurmuş balina misali. Ne kuma çıkabiliyorum, ne denize dönüyorum.

0: kimse bilmez.
1: İşte böyle dört duvar geldi sevgili dostlar. Şarkıları istekleri yetiştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bakın yine söylüyorum. Şarkıları üst üste koyup çalamam kimsenin şarkısını. Yani üst üste nasıl koyayım arkadaşlar? Herkes benim önce diyor ama ben sıraya koyuyorum. Elinden geldiğince şarkılar gelmeye çalışıyor. Yetişmiyor. İstekleri okuyorum. Bakın hızlı bir şekilde okuyorum farkındasınız. Ama şarkılar hemen çıkmaz. Çıkmayabilir bazen de. Bazı şarkılar da yok zaten. Olmayanları da es geçiyorum yani. Öyle bir durum var. Sevgili Merdo kardeşime öncelikle listeden sevgili Merdo kardeşime Mert Ekin'e buradan selamlar olsun. İlker Ölmez abi. Sana da selamlarım yolluyorum. Fatih Ferit Usta'ya, Bediran Olgun'a, Doğukan Bayrak, Fatih Demet, Uğur Demiröz'e, Murat Ağan'a, Samet Aynaz, Samet Polat, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengiz, Zafer Kaya, Barış Türker, Seyitan Demir, Serkan Aksu ve yine tüm dostlara selam olsun. Çandacı Turgay'ın Emre Burgan'a da selamları var. Dinçer Çarıkçı'nın da Tansu Kaplan'a çok selamları var. Onu çok sevdiğini söylemiş. Samet Aynaz'ın da Nur Seransı'na onu çok sevdiğini söylemiş. İletmiş mesajında. Evet, bu arada sevgili Hakan abi. Evet, Hakan abi bizi dinliyormuş. Hakan abiye buradan selam olsun. Evet sevgili Hakan Çiçek'ten misafir ediyor. Murat Benli'ye selam olsun. Sıradaki güzel şarkılar ona armağan olsun misafirim ediyor. Hakan Çiçek abiye de buradan selamlarımı yolluyorum. Murat Benli'ye de buradan çok selamlar yolluyorum. Gecenin güzel şarkıları onlara gelsin. İkisine armağan olsun. Sevgili dostlar, Hakan abi selamlar olsun abi, görüşürüz. Evet işte ona da gidiyor güzel şarkım. Evet, hızlı bir şekilde okuyacağım mesajları yine. Şöyle bakalım yine neler var. Selamünaleyküm, Berk Paşa demiş. Mektubunu aldım. Evet, Berk Paşa mektubunu aldım. O yazan ellerine kurban olayım. Annem, gözümün nuru, kalbi temiz yavrum, yüreğim sızı, bu can kurban yoluna. Annem Berk Bulut'tan, kardeşleri Muratcan Karadeniz, Halil Karadeniz, Gökhan ve Murat Diğer arkadaşlarına gelsin. Namı Diğer, Berk Bulut Ciğer, Parem, Erkan Doğanay, Uygar Doğanay, Hazin Hazin gelsin demişler. Berk Bulut, Emir Bulut, yürek sızılarım, aslan parçalarım, paşalarım, annemin yolunuza kurban, vefası büyük, güzel yüreklilerim demiş mesajında. Ben Samsun Açık'ta Seyhan Kaya, Berkay'ım, dayın, hep arkanda, aslanım benim, ölürüm sana. Allah'ın aslanı, abim Ömer Keskin, Emrah Peker, size de bu kalptesiniz. Unutulmadınız, bilin, en yakın zamanda size haber ulaştıracağım. Aklımdasınız. Şarkı Aynur Polat, Vay Day adlı şarkı, armağan olsun dermiş. Yayınlar, ben Karakız, sana ihtiyacım var. Resul, beni gerçekten anlasaydın bugün bu duruma gelmezdik. Artık beni bu kadar üzme. Ben de dayanacak gücüm kalmadı. Ben seni iki taraftan da kaybetmek istemiyorum. Ne olursa beni de düşün, kendini de düşün. Sen yoksan ben de eksik kalırım. Yapacağım her şeyi, beni de nasıl etkileyeceğini unutma. Deli Gömleği adlı şarkı istemiş. Kara Kız yollamış bu mesajı. Merhabalar, yayınlar. Samsun Tehdit bir cezanı yatan sevgilim Berat Kaya'ya Yıldız Tibet'ten Metlis'in şarkısı armağan ediyorum. Seni çok özledim. Bu yolun sonunda seninle kavuşmak varsa beklemek de güzeldir. Seni çok seviyorum. En kısa sürede kavuşacağız sevgilim demiş mesajında. Selamünaleyküm, ben Mustafa Dağcı. Samsun Tehdit bir cezaevi 16. koğuşta yatan can dostum İmdat Kayaoğlu için Seda Bağcan'dan Dostum şarkısı istiyorum. Sağlığına dikkat et. Evlat, daima aklımızdasın. Elbet bir gün dostum demiş mesajında. Evet, yine ablasından Polat Ağcay'a demişler. Ablasından Polat Ağcay'a. Canım içi Polat'ım, bir an bile aklımdan çıkmıyorsun. Biraz daha sabır bir tanem. Aile hep burada yanında. Herkesin çok selamları var. Seni çok seviyor. Sezen Aksu'dan Bekle şarkısı armağan olsun demişler mesajda. Evet, yine gelen mesajlar dedik. Şurada bir uzun mesaj var. Hemen geçiyorum. Selamünaleyküm, Belediyeleri Mahallesi'nden Timocan yollamış mesajı. Timocan, başta gurbette olan abim Kral Uğur Demirez'e, Sercan Togaç'a, diğer koğuşlarda yatmakta olan abilerim, kardeşlerim Uğur Vural, Tito Reis'e, Samet Ayna, Recep Dişikara, Can Altuntaş, Serkan Kolonoğlu, Mami Torunoğlu, Muhammed Koç'a, İsmail Can Vural'a, Hüseyin Demir'a, Salih Çelikkanat, Kerem Çelikkanat, Gürkan Safa, Berat Dişikara, Berkay Sözkeser, Berat Sözkeser, Savaş Berdek, Kadir Binici, Kadirhan Rengin, Ermurlar İnce. Hepinize selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Elbet bir gün demiş. Etkinden Kralını Tanımam adlı şarkı armağan olsun dermiş. İyi yayınlar. Ben Çarşamba Kapalı C5 koğuşundan Aleyna Olgun demişler. Özüm. Özüm diyor İtlur Tibet'e, kader birliği yaptığım dostlarım Elif Kaya, Sibel Kaya, Rabia Karadağ, Sertab Ertürk, Kübra Altun, Ebru Yılmaz'a, farklı koğuşlarda Tan Neslihan Uzun, Tansu Kaplan, Eda Büyükdağ, Emine Sekmen ve Ebru Kurt'a selam olsun. Sizleri çok seviyorum. Özgür günlerde görüşmek üzere demiş mesajında. Bu şekilde iletilmiş mesaj. Evet, yine şöyle bakalım yine. Tamam, bunu gördüm bile şu an. Selamünaleyküm, ben Canberk Çatı demişler. C22'de yatan Çetin Düdü abime selamlarımı yolluyorum. Abimle irtibattayım. Çok geçmiş olsun. Senin yerine ben de farklı bugünler geçecek. Biz yine yan yana olacağız ama asla böyle seviliyorsun. Herkese selamlar iletiyorum demiş mesajında. Ben Canberk Çatı demiş. Çetin Düdü abime selamlar diye başlamış mesaj. Tamamdır, gördüm. Evet, var mı başka bir şey? Var var. Burada bir sürü mesaj var daha. Onları yollayacağım arkadaşlar birazdan. Şöyle bakalım yine. Dur, birazdan cevap vereceğim. Evet, bir şarkı var. Şarkı gelsin mi? Gelsin bakalım. Sonrasında ben bakayım diğer mesajlara.

0: Mentis Gayrimenkul'ün sunduğu Firari Saatler devam ediyor.
1: Evet dostlar, bittiğimiz devam ediyor. Biraz yoğunluk var arkadaşlar. Yine elimden geldiğince hızlı bir şekilde yollamaya çalışıyorum ama bekleyin arkadaşlar. Ben Betül değerliyim diyor. Betül yollamış. Sefa Köse sol yanım en güzel köşesine bağdaş kuran adam. Rabbim seni iyi ki karşıma çıkarmış. Bir avuç duan var. Hepsinden senin adın var. Varlığın binlerce kez. Elhamdülillah, gecenin en güzel şarkıları değerlim Sefa Köse'ye armağan olsun. İyi yayınlar demiş. Betül yollamış mesajı. Evet, bu şekilde gelmiş. Selamünaleyküm, ben Enes Tokur demişler. Yunus Emre Taşdemir, Sefa Başarır'dan tüm dostlarına selam olsun. Şevki Kaya, Pınar Aldırma şarkısı herkese armağan olsun diyor. Evet, Enes Tokur'a, Yunus Emre Taşdemir'e ve Sefa Başarır kardeşime selamlar, sevgiler olsun. Evet, bu Aldırma Gönül şarkısı Edivak Bayram'dan var. Onu da listeme dahil ettim. Onu da sizlere yollayacağım. Selamlar olsun bu arada sizlere ve koğuşlarınıza. Sefa kardeşime özellikle yolluyorum güzel şarkıyı. Evet, şöyle bakalım. Neler var? Gördüm mesajı şurada. Evet, bir nefes alalım değil mi bu arada? Bir saniye.

Evet dinlemişler Murat abi. Selamlar, ben Asena Vanlıoğlu. Dostlarım Gürnuş Çalar, Nurtaş Gizem Tunca, Yaren Bülbül, Yasemin Demirtaş, Elif Kaya, Sibel Kaya, Tansu Kaplan, Tuana Gülbulut'a, Eda Büyükdağ, Ayten Akçelep, Ayşe Sözer, Gamze Yalkoğan, Aslı Duman, sizi çok seviyorum. Ero Budan'dan Kendin Bilirsin şarkısı armağan olsun demiş. Asena Vanlıoğlu yollamış bu şarkıyı. Evet yine gelen diğer mesajlarda selamünaleyküm, ben Emrah Yıldırım, Kader Birliği yaptım. Dinçer Çarıkçı, Bekir Gökberk, Aydın, Özcan Karakoç, Umutcan Koparan, Nevzat Başkurt, Emirhan Corta ve Doğukan Kocaman'a, Kayserili Selahattin Akkuş'a, Barış Deniz, Kadirhan Taflan, Poyraz Atalar, Görkem Tunca, herkese selam olsun diyor mesajında. Evet bu şekilde gelmiş ve yine gelen diğer mesajlarda. Evet. Evet Miran abimle birlikte seni dinlemekteyiz diyor mesajında. Tamamdır. Şurada bir tane var. Çarşamba cezaevinde yatan Fatih Demet'e ve tüm kader mahkumlara selam olsun. Emre Alkan'dan demişler. Doğuştan Aşığım Ben Sana şarkısı gelsin demiş. Bu arada Emre Alkan'a da selamlar, sevgiler yolluyorum kardeşime. Ve Fatih Demet'e de aynı duygularla selamlarımı iletiyorum. Şarkıyı da listeme dahil edeceğim. Biraz yoğunluk var, hepsini yollayacağım. Evet sevgili Uğur Erkan abi, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar olsun. Ben Uğur Erkan, Samsun tetibi cezaında olan canım kanım Enes Karapelit elbet bugünlerde geçecek, aslan parçası, en yakın zamanda beraberiz inşallah, koğuş arkadaşlarına bizden selam olsun diyor. Uğur Erkan yollamış mesajı. Evet sevgili kardeşim, selamünaleyküm abi. Bafra cezaevinde C7 koğuşunda olan babam Osman Duygu, koğuş arkadaşlara bol bol selamlar olsun. İyi yayınlar diyor. Emre Duygu yollamış mesajı. Evet Osman Duygu'ya selam olsun bu arada. Sevgili Emre Duygu'ya da selamlarımı yolluyorum. Evet yine gelen diğer mesajlar dedim. Selamünaleyküm Barış Temel. Buradan C8 koğuşunda bulunan abilerim, kardeşlerim Serkan Köre, Çin Çinli, Doğukan Öztürk, Ekrem Yıldız ve Baran Çetin, Berkcan Uysal, Zafer Kaya, Murat Kolaşalı, Bayram Paşalı, Alper Güne, Fırat Çatal, Şerif Tuğlu, Şerif Efe Aydın, Ömer Aslan, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Elbet bir gün demiş. Ermen Yılmaz'dan Dört Duvar şarkısı armağan olsun denmiş. Evet bu şekilde gelmiş. Evet iyi yayınlar Murat abi. Tetibi cezaevi 22. koğuşta bulunan Kerim Kökçeoğlu demiş ve ablaları Bahar, Deniz, yeğenleri Utku, Baran'dan çok selamlar. Seni çok özledik canım için. Sabir özgür günlerde çok yakındır. Bugünlerimiz geçecek. Seni çok seviyoruz. Sabırlıkla bekliyoruz. Allah'a emanet olsun. A22 koğuşun armağan olsun. Arif Çekirge, bu gece uyuyamamışsam adlı şarkı demiş. Armağan olsun demişler mesajda. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bakalım. Evet gördüm. Tamamdır. Hala bu arada da gelen mesajda cevap veriyorum, haberiniz olsun. Yayını iyice çevirdim yani. Evet şöyle bakalım yine neler var. Yaşar Keleş, sevgili abime buradan selam olsun. Bu arada selamlar saygılar. İlk ölmez abime, Uğur Demiröz kardeşime, Mako dayıma, Dede Murat'a, kardeşime selam olsun. Saygı ve sevgiler, unutulmadınız. Özgür günlerde görüşmek üzere diyor. Yaşar Keleş yollamış mesajı. Tamamdır. Bunlar da selam olsun. Evet var istekler var arkadaşlar. Çok sonra var mı? Sıra mı? Kuyruk ekmek sırasına girmiş gibiyiz vallahi, burada herkes bekliyor. Tamamdır, yollayacağım arkadaş. Birazdan okuyacağım hızlı bir şekilde. Öncesinde şu şarkı bir gelsin de sonra ben buradayım. Sevgili Merdo kardeşim, Mert Tekin'e selam olsun. Bu arada öncelik listem var değil mi? Öncelik listemde sevgili İlker abimiz, İlker Ölmez'e de buradan selamlar, sevgiler yolluyorum sevgili İlker abime. Ve yine Ferit Usta, Bediran Olgun'a, özellikle yine Arda Rengin'e, sevgili kardeşim Arda Rengin'e ve Bediran Olgun'a, Doğukan Bayrak, Fatih Demet, Uğur Demiröz'e, Murat Tağan, Samet Ayna, Samet Polat, Yasin Hamdi, Samet Mutlu'ya, Arda Rengin'e, Zafer Kaya, Barış Türker, Seyitan Demir'e, Serkan Aksu'ya ve yine Emre Burgan'a da ve Dinçer Çarıkçı kardeşime de selamlar, sevgiler, bakidir. Hepsine ayrı ayrı güzellikler olsun. Şarkı onlara darmağın olsun arkadaşlar. Yine sevgili Mentiz Gayrimenkul, sevgili Mustafa Şancı'ya da selam olsun. Mentiz Gayrimenkul'un sunduğu Firar Saatler devam ediyor. Bu arada hayırlı işler diliyorum Mentiz Gayrimenkul'e, sevgili Mustafa Şancı'ya, ona ve tüm dostlarına da selam olsun. Murat yayın.

Sen acı bana, bu kara sevdayı unuttur bana. Bir şans ver, bir şans daha ver kaderim, dost olsun bana.

0: Ticari Saatler devam ediyor.
1: Mentis Gayrimenkul'den arsa, daire ve dükkan seçenekleriyle yatırım fırsatı. Topraktan 1+1'e ve 2+1'den 3+1'e kadar daireler, %50 peşinat getirisi, 36 ay vade farksız ödeme seçeneğiyle Mentis Gayrimenkul'de. Adres Esenevler Mahallesi 409. Sokak, numara 1 Atakum, Samsun. İletişim Mustafa Şancı, ofis 0362 230 3034, GSM 0542 301 52 55. Mentis Gayrimenkul.
2: Murat yayında.
0: Mentis Gayrimenkul'ün sunduğu Firari Saatler devam ediyor.

İşte sevgili dostlar, bitirimiz devam ediyor. Bu arada hızlı bir şekilde gelen mesajları okuyacağım. Yayınlar Çarşamba Kapalı Kadın Cezaevi İnfaz Kurumu C5 koğuşunda yatan sevdiğim kadın Ebru Yılmaz. Aramızdaki mesafeler taş duvarlar, geçici kalbimdeki yerin ve sevgin sonsuz. El ele yürüyeceğimiz ilk gün gibi sabırsızlıkla bekliyorum. Benden sevdiğim kadın Ebru Yılmaz'a Tesadüfünsün şarkısı armağan olsun. NB ve aramızdaki mesafeler taş duvarlar, geçici kalbimdeki yerin ve sevgin sonsuz. El ele yürüyeceğimiz ilk gün gibi sabırsızlıkla bekliyorum. Benden sevdiğim kadın Ebru Yılmaz'a Tesadüfünsün şarkısı armağan olsun. NB ve EY demiş mesajında. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle bakalım. Samsun tedbir cezaevinde olan C23'teki Hakan Yıldırım kardeşime yine aynı yerde yatmakta olan diyor. Tunağan Sezer kardeşime, Serkan Yıldırım, Recep Can'a yakın, Gökhan Yıldırım, Furkan Gürdal, Mehmetcan Çepliler, Arda Kavaklı, Yiğit Taşkın, Furkan Yıldırım'dan sizlere armağan olsun, gelsin kardeşim demiş mesajında. Evet, yine mesajda evet, bir tane mesaj var. Şöyle baktığımda yine. Samsun tedbi cezaevinde yatmakta olan diyor. A16 koğuşunda canım eşim İmdat Kayaoğlu'na buradan onu çok sevdiği, özlediğimi iletmek istiyorum. Haberlerini alıyorum. İyi misin bilmiyorum ama aklım hep sende. Hep geçer her şey. Hiç canı sıkma. Her şey düzelir. Belki yan yana değiliz ama diyor, düzelir her şey. Seni çok seviyorum. Bu şarkı sana armağan etmek istiyorum demiş. Evet, tabii ki Alişan'dan Var Ya şarkısı armağan olsun denmiş. Tamamdır. Sırada o var zaten. Onu yollayacağım. Diğer mesajlara bakıyorum. Şu an konuştuğum için de tabii telefona bakamıyorum. Evet, şöyle bakalım yine. Samsun T-Tip'inde olan diyor Cenk Yavuz Yiğit'ten demişler. T-Tip'inde yatmakta olan Cenk Yavuz Yiğit'ten. Sevgilim, sensizle alışamıyorum. Sadece sabretmeyi öğreniyorum. Bazen çok yoruluyorum ama sana kavuşacağım günü düşüncesine yeniden umutlanıyorum. İnşallah bir gün bu hasret bitecek ve sana sımsıkı sarılacağım. Seni çok seviyorum kocam. Seni umutla bekleyen eşin Nisanur Yavuz Yiğit'ten. Bu şarkı sana armağan olsun demişler. Evet, şarkıda Resul Dindar'dan Benim Sevdam adlı şarkı armağan olsun dermiş. Tamamdır. Bu şekilde geliyor. Aldım bile. Evet, iyi günde, kötü günde, derdine, çilene, varlığında, yokluğunda, seninle yaşayacağımız her ne varsa iyi de ya da kötü hepsine varım diyorum aslanım. Senin olmadığım her yerde kimsizim ben. Müslüm Gürses'ten Seni Kalbime Yazdım şarkısını armağan etmek istiyorum. Samsun Açık Cezaevinden Bahar'dan Onur Şişman'a gelsin denmiş. Evet.

et bu şekilde gelmiş. Bir yalanmış say. Bu şarkı listemde. Evet, selamünaleyküm, ben Hamza Usta. Samsun T tipi A22 koğuşunda yatmakta olan kardeşim canım Mertcan Usta ve abim kardeşlerim Richard Çarıkçı'ya, Bekir Gökberk'e, Aydın Ebu Bekir Kola, Berat Kaya, Hakan Yıldırım, Batuhan Küçükkaya, umutlarını koparan Özcan Karakoç, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hüzünden bir yalanmış say şarkısı demişler. Evet, okuyalım o zaman. Sevgilisinden ve arkadaşı Erkan Taşkıran'dan Polat Ağcay'a demişler. Sevgilisinden ve arkadaşı Erkan Taşkıran'dan Polat Ağcay'a, tüm sevenlerin çokça selamı var. Hepiniz dışarıda dört gözle seni bekliyoruz. Sabrın yüksek, umudun büyük olsun. Tez zamanda kavuşacağız inşallah. Kendine çok dikkat et. Kardeşim Erkan Taşkıran'dan bolca selamlar. Şarkı Karataş Boztepe. Bu şarkıyı bulamadık. Evet, bu şekilde gelmiş mesaj. Tamamdır. Selamünaleyküm Berk Paşa, mektubunu aldım demişti. Evet, bu da şarkı istemişti.

dahil oluyor. Onlar o şekilde geliyor. Hafta içinde de arkadaşımız biraz yoğun olmuyor. O şarkı ve isteği bir anda götürüyor. Ama ben götüremiyorum. Pazar günü çok yoğun olduğundan dolayı. Kusura bakmayın bu arada. Şarkı listeme dahil olmuş. Gördüm biraz önce. Ondan dolayı şarkılar geliyor zaten. Şu Varye'yi bir çalalım. Can Ciğer var. Can Ciğer'i de kim istemiş biliyor musunuz? Bülent Rengin abim istemiş. O da çok zaman oldu isteğiyle. Bu arada kusura bakmasın. Beklettik onu da. Bülent Rengin'den Arda Rengin'e, Bekir Gökberk, Nevzat Başkurt, Bediran Olgun, Dinçer Çarıkçı, Farican Peköz'ler, Köylü'den Armağan Olsun, Arda Rengin, Umut Uğurlu, Ersan Akçay, Emrecan Bilir, Uğur Vural'a, Bülent Rengin'den Armağan Olsun ve yine Bediran Olgun'a çok selam olsun diyor. Bülent Rengin yollamış. Tamamdır, şarkı listemde dahil oldu. Onlar için gidiyor birazdan. Şöyle bakalım yine. Tamamdır. Şarkı burada var ya, istenildi, hemen yollayalım.

0: Firari Saatler devam ediyor.
1: Mentis Gayrimenkul'den arsa, daire ve dükkan seçenekleriyle yatırım fırsatı. Topraktan 1 artı 1'e ve 2 artı 1'den 3 artı 1'e kadar daireler, %50 peşinat getirisi, 36 ay vade farksız ödeme seçeneğiyle Mentis Gayrimenkul'de. Adres Esenevler Mahallesi 409. Sokak, numara 1 Atakum, Samsun. İletişim Mustafa Şancı, ofis 0362 230 3034, GSM 0542 301 5255. Mentis Gayrimenkul.

İşte adam var. Serkan Yıldırım'dan Hakan Yıldırım'a Tunahan Sezer'e gelsin der misiniz demişlerdi. Samsun tetibi cezaevinde armağan edildi. Onlar için geldi.

işte böyle güzel bir şarkıydı. Evet, şöyle hemen istekle okuyalım. Samsun tertibinde olan Mete Çolak demişler. Mete Çolak, yola çıktıklarını yolda bulduklarını değişmeseydin keşke demiş. Burak Bulut, ah be Manolya, iyi geceler yayınlar demişler. Evet, Samsun tertibi kapalı da olan diyor Mete Çolak diyor. Yola çıktıklarını yolda bulduklarını değişmeseydin keşke denmiş. Burak Bulut, ah be Manolya şarkısı, iyi geceler yayınlar denmiş mesajda. Şöyle bakıyorum yine. İyi günde kötü günde, derdine çilene, varlığında yokluğunda, seninle yaşayacağımız her ne var, iyi ya da kötü, hepsine varım diyorum aslanım. Senin olmadığın her yerde kimsesizim. Ben Müslüm Gürses'ten Seni Kalbime Yazdım şarkısı armağan istiyorum. Samsun Açık Gezdam'daki Bahar'dan Onur Şişman'a gelsin denmiş. Tamam, bu şarkı listemde zaten. Şöyle bakalım. Gördüm. Şurada bir site var. Onları okuyalım, hızlı bir şekilde çıkaralım arkadaşlar. Şöyle bakalım yine. Evet. Vallahi hiç durmuyor arkadaşlar. Buradaki trafiği bir görseniz var ya. Bu akşam, geçen hafta demiştim değil mi, hiç böyle bir program yapmadım diye. Bu akşam bir farklı biraz ya. İnsanlarla değişik geliyor. Anlatamıyorum derdim ya. Şöyle bakalım yine. Tam gördüm mesajı. Selamünaleyküm, ben Can Özder. Aynı çatı altında kader birliği yaptığım Umutcan Ergün'e, Şafak Çetinkaya, Doğukan Alkan, Bora Taşkın, Muhammed Durgun, Onur Gülsan, Mustafa Burgan ve Ersin Cindi, Osman Göçe ve kapalı yatmakta olan abim Samet Yıldırım'a, Murat Tağan'a, Baran Özkan'a, Orhan Cankır'a, Hüseyin Kanlı, Melih Coşar ve Kavak'ta yatmakta olan değerli abim Kelle Mustafa'ya selam olsun. Özgür çatı altında görüşmek üzere. Can Özder yollamış mesajı. Selamünaleyküm, ben Umutcan Ergün. Aynı çatı altında kader birliği yaptığım abilerim Hakan Kıllı, kardeşim Can Özder'e, Doğukan Altan, Ersin Cindi, Mustafa Burkan, Onur Gülsan, Yasin Yılmaz, Beytullah Kesere ve kapalı yatmakta olan Yusuf Uysal, Can Holat'a, Kaan Düzgün'e, Seyit İhtiyar, Selahattin Kara, Mert Altınsoy, Doğukan Mırık, Enes Güneş, Hazar Şen, Emirhan Erdoğan, Özgür çatısı altında buluşmak üzere. Hepsine selam olsun. Şarkım Sabah Olmuyor şarkısı, Mapushane Bir Bilsen şarkısı armağan olsun denmiş. Bu şekilde iletilmiş, tamamdır. İyi akşamlar, ben Sibel Can. Canım kardeşim Seyit Ahmet'im, nerede olursan ol, dualarım ve kalbim hep seninle. Unutma ki hiçbir karanlık gece sonsuza kadar sürmez. Her gecenin o ardından mutlaka güneş doğar. Sen güçlü ol, umudunu hiç kaybetme. Başını dik tut kardeşim, sen yalnız değilsin. Seni bekleyen bir ailen, seni seven bir ablan var. Azerbaycan'dan çoğu gitti, azı kaldı şarkısı armağan olsun denmiş mesajda. Evet, yine Samsun Kapalı'da yatmakta olan Yusuf Tosun, açıkta olan diyor kardeşim Okan Tosun'a, Bafra Kapalı'da yatmakta olan Hazal Başarır, Bafra Açık'ta yatmakta olan Sefa Başarır, Enes Tokur, Görkem Kaya, Gökhan Çamur, Erkan Şirin, Alihan Sağlam, dost ve kardeşlere selam olsun diyor. Turgut Yılmaz yolluyor mesajı. Turgut'a selam olsun bu arada. Evet, yine İyi akşamlar Murat abi. Samsun Kapalı'da olan Anıl Yalçın kardeşime, Açık Cezaevinde yatmakta olan İlker Ölmez abime, Metehan Şimşek, Erman Baykan, Serkan Kuruç, Serkan Köze kardeşlerime selam olsun diyor. Ahmet Kaya'dan Mahpushane içinde 3 Ağaç İncir Ağacı şarkısı armağan olsun. Cem Uçar yollamış mesajı. Tamamdır. Yine bu arada sevgili Murat Sağlam'a selamlar, sevgiler yolluyorum. Evet, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar olsun. Ben Esmin Oto, yedek parça sahibi diyor Murat Sağlam. C3 koğuşunda yatan yeğenim Kaan Düzgün, Bektaş Ramazan Yonca'ya, yeğenleri Furkan Işık, Çağlar Aslan, Mert Sağlam'a, ayrıca Erkan Şirin, Fatih Demet, Samet Yıldırım'a, Volkan Demirci, Ahmet Coşkun, Murat Aydın, Kerim Kökçüoğlu, A18'de yatan Umut Katkıcı, Emre Kaya, ismini sayamadığım beni tanıyan dostlarıma, abilerime, kardeşlere selam olsun. Onlara Emre Yılmaz'dan Mahpushane şarkısını, tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Hayırlı yayınlar olsun abi diyor. Esmin Oto, sevgili Murat Sağlam yolluyor. Ona buradan selamlar, sevgiler yolluyorum kardeşime. Eyvallah. Evet, Samsun tertibinde yatan sevgilim Yılmaz Berber, seni çok seviyorum sevgim, her koşulda yanında yayındayım, sen bir yana, her şey bir yana, dünyam, seni bir umutla bekliyorum. Hilal yollamış mesajı, bu şekilde gelmiş.
tamam gördüm. Evet, birazdan diğerlerini de okuyacağım arkadaşlar. Öncesinde istenilen şarkılar var değil mi? Beklenen var. Onları okuyorum.

0: yayında. Mentis Gayrimenkul'ün sunduğu Firari Saatler devam ediyor.
1: Firari Saatler'desiniz.
2: Mentis Gayrimenkul'den arsa, daire ve dükkan seçenekleriyle yatırım fırsatı. Topraktan 1+1 eve 2+1'den 3+1

0: kadar daireler, %50 peşinat getirisi, 36 ay vade farksız ödeme seçeneğiyle Mentis Gayrimenkul'de. Adres Esenevler Mahallesi 409. Sokak, numara 1 Atakum Samsun. İletişim Mustafa Şancı. Ofis 0362 230 3034, GSM 0542 301 52 55. Mentis Gayrimenkul.
1: Murat yayında.

Evet sevgili kardeşim, bu arada ismin Oto, sevgili Murat Sağlam. Evet Murat Sağlam'ın bir isteği vardı. Kusura bakma Murat, bu ara uzun saat oldu ama istekler anca geliyor. Böyle biraz yoğunluk var. Ondan dolayı sevgili Murat Sağlam'a, ona evet biraz önce listesinde yollamıştı bu şarkıyı. Sevgili Murat Sağlam'a selam olsun bu arada. Sevgili Cem Uçar kardeşime de selamlarımı yolluyorum. Evet yine şöyle baktığımda yine şöyle bakalım neler var. Tamamdır. Evet tamam, onu gördüm. Biraz da okuyacağım arkadaşlar. Acele yok. Ben buradayım vallahi, daha uzun saat buradayım. Ne demişler? Selamünaleyküm, ben Hasan Kazan. Samsun Tedbirci İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan can parçalarım Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Ermola İnce, Yağız Işıtan, Gökhan Karalı, Ahmet Uzun, Mertcan Yiğit'e ve Mertcan Asma'ya, beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Unutanlar unutanları asla unutmazlar. Sizi seven dostumuz Hasan Kazan demiş. Eyüp Han'dan Nerede Kardeş şarkısı Armağan Olsun denmiş. Tamamdır. Evet. Evet hafta içi de program var arkadaşlar. Hafta içi saat 8'de başlıyor. Sevgili Taner yayına giriyor. 8'de 11 arası olması gerekiyor veya bazen 12'ye kadar uzatıyor. Hafta içi tabii ki Taner saat 20 itibariyle başlıyor. 11'e kadar 12'ye kadar programda cumartesi pazar ben varım ama cumartesi 5 ile 8 arası benim. Hafta sonu bu saatte de pazar günü esas Kader Mahkum programı pazar günü benim programda. Onu da buradan açıklayayım bu arada. Evet şöyle bakalım. Samsun Kabak Açık Cezada İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan diyor. Recep abi koğuş arkadaşlarına az kaldı. Geçecek bu günlerde, en yakın zamanda beraber olacağız dileklerimle demiş mesajında. Tamam onu gördüm. Tamam at. İyi akşamlar Murat abi. Samsun Tetim'de olan aynı çatı altında benimle sofraları paylaşan aslan abilerim Samet Yıldırım, Ahmet Çavuş, Coşkun, Muhammed Göke, Aydın Kutbay, Müke Dayı'ya, değerli kardeşim Ömer Faruk Çelik'e, ismini sayamadığım abi ve kardeşlere hayırlı geceler diliyorum. Bu cezalar bize az gelir. Samet abi başımızın kötü şeyler geldi bilmenizi isterim ki sizi unutanın kanı kurusun. Abi vefa ağır yüktür biliyorsun, her yürek taşıyamaz. Elbet bir gün kardeşiniz Lazoğlu. İstek şarkım Uygar Doğanay, adım sanık her davada. Kemal Sarıköse'den çok selamlar abi hepinize var demiş. Kemal Sarıköse'nin de selamlarını iletmiş kardeşimiz. Tamamdır. Evet var mı? Var. Var var var. Bitmedi abi arkadaşlar. Vallahi var. Şöyle bakalım. Tamam. İstek istenmiş, ona bakacağım. Ama buradan niye arıyorsunuz ki? Bu bilgisayar arkadaşlar. Bilgisayara cevap veremem ki size ben. Buradan sesli olarak beni arıyorlar. İşte sevgili Murat Sağlam.

0: olsa yok ki burada çaresi. Gardiyan kardeşim bırak gidelim. Elimden bir şey gelmiyor yar benim. Günlerim geçmiyor halim zor benim.
1: Of of vallahi yoruldum ya arkadaşlar. İyi akşam Murat abi demişler. Kapalı cezaevinde yatan Anıl Yalçın. Sevgili kardeşim benim Anıl Yalçın'a selam olsun. Kardeşimi açık cezaevinde alan İlker Ölmez abime Mete Can Şimşek, Erman Baykan, Serkan Kurunç, Serkan Köze kardeşlerime selam olsun diyor. Ahmet Kaya'dan mahpushane içinde 3 incir ağacı. Cem Uçar yollamış mesajı. Evet kusura bakma Cem biraz beklettik seni de bu arada tabii ki.

0: Devam ediyoruz. Gelen mesajlar var. Onları da okuyacağım birazdan. Öncesinde şu şarkı bir gelsin. Ece Erkan var. Al Beni adlı şarkı istenmişti. O gelsin. Ondan sonra da ben buradayım. Bu arada yine Mantis Gayrimenkul'ün sunduğu Firasatlar devam ediyor arkadaşlar. Evet, güzel bir şarkıyla tabii ki süsleniyor şarkı.
1: Mantis Gayrimenkul'ün sunduğu Firari Saatler devam ediyor.

Evet işte güzel bir şarkı istendi. Yine selamünaleyküm, ben Şükrü Beltek. Samsun Kapalı'da yatmakta olan kardeşim Mert Pelte'ye, Efe Kaan Holep'e ve bütün C1 koğuşuna selam olsun. Nece Bostan kardeşim, seni de unutmadım. Cansın, seni seviyorum. Allah'a emanet olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Anıl Yalçın abime de çok selam olsun. Cansın abi, iyi akşamlar diliyorum demişler. Şükrü Beltek yollamış mesajı. Evet, şarkıyı yollayacağım. Selamünaleyküm İsmail Can Kocaman'dan demişler. İsmail Can Kocaman'dan Samsun Tedbir Cezaevinde olan Can Parçalarım Ahmet Uzun'a, Gökhan Karalı'ya selam olsun. İlla ki bu gecelerimizin bir sabahı her kanalımızın bir aydınlığı olacaktır. Özgür günlerde de çatısı altında kavuşmak dileğiyle Aslan kardeşleri Müslüm Gürses'ten Nerelerdesin şarkısı armağan olsun dermiş. Evet, Mantis Gayrimenkul'un sunduğu Firar Saatler devam ediyor. Bu arada Mustafa Şancı'ya da, ona ve sevdiğine de armağan olsun. Sırada güzel şarkılar. Selam olsun Mustafa'ma. Eyvallah. İşte şarkım geliyor sevgili Samet Ayna. Samet Ayna'dan hayatından da mı aşkına, Nur Senası'na

kalemim, sazım ve tetik parmağım emrine amadedir. Ve Malatya'yı, Elazığ'ı, Ankara'yı ve İstanbul'u, Antalya'yı senin uğruna yıktım. Seninle başladığım savaştan ben tek tabanca çıktım. Kalbimin en dingin yeri acıyor şimdi. Yaktığım şiirlerimin hepsi senin içindi. Şiddetli bir aşkla vuruyorum şimdi

0: Evet dostlar, bitirimiz devam ediyor ve sonunda veda edeceğim zaten. Abi ne demişler? Burada bir istek vardı, okuyacağız. Ama çok detaylı isteğe girmeyin. İyi geceler, iyi yayınlar. Samsun Kapalı Ceza ve A2 koğuşunda yatmakta olan canımın, ömrüm, nefesim, yaşama sebebim, kocam Kadir Aşır oğluna, yine A2'de Kürşat, bütün kader mahkumlarına ve C25'te yatan kardeşim Murat Teke'ye çok selamlar ve sevgiler. Biz neler neler atlattık, bunu da en kısa zamanda atlatacağız. Seni çok ama çok seviyorum. Çocuklarımızı Sena, Berk ve de Burak da çok ama çok seviyor. Diyor ki baba üzülme, dualarımız seninle, aklın bize kalmasın. Mümkünse Gökhan Özen, tabiri caizse gaye sevdan ile çalabilir misiniz demişler. Evet, bu şekilde yetinmiş. Evet, yine selamünaleyküm. Ben Tutku FM ailesi. Samsun Kapalı'da yatmakta olan kardeşim Mert Pelte'ye ve Efe Kağan Holep selam olsun diyor. Bütün C1 koğuşuna selam olsun. Nece Bostan kardeşime, Cansın, seni seviyorum. Allah'a emanetsin. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Hepinizi seviyorum. Bütün C1 koğuşuna selam olsun. İyi geceler demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Tamamdır. Evet, yine şöyle bakalım. Evet, selamünaleyküm demişler. Selamünaleyküm. Abi canlı heyecanlı yayınlar olsun. Abi Murat Tağan kardeşim, Can Özder, seyir halinde olduğum kardeşlerim Enes Karakaya, Barış Aktaş, Cesur Kurnaz'a Ahmet Kaya'dan nereden bileceksin şarkısı armağan olsun diyor. TT'ye yolluyor. Evet, Tuncay Tağan'a da selam olsun. Murat Tağan'a da. Evet, onlara gidiyor bu güzel şarkı. Evet, şöyle bakalım yine. Tamamdır, gördüm mesajı. Evet, bir şarkı daha var. Evet arkadaşlar, ben programa baktığımda şu an 00.12'yi gösteriyor, 5 geçiyor. Hatta birazdan vedamı gerçekleştireceğim. Şu andan itibaren istek atmayın arkadaşlar. Gelen şarkı ve istekleri yollayacağım hızlı bir şekilde. Evet, yarın izini bitip cezaevine gelecek olan kardeşim Barış Aktaş'a hitaben özgür günlerde yaşamak ve paylaşmak umuduyla kardeşim demiş. Tuncay Tahan yollamış.
1: Murat yayında. Hilali saatlerdesiniz.

Of of valla. Daha yoktuğunuz ilk akşamında. Evet arkadaşlar, valla bana ayrılan süre burada sona erdi. Geçti bile. Valla çok yoruldum inanın ki. Herkese yetişmek için elimden geldiğince yer vermeye çalıştım her şeye. Valla bir hatamız olduysa affola. Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Daha iyisini yapan bilemeyeceğim artık. Evet, bu arada sevgili Merdo kardeşime, Mert Tekin'e ve İlker

Yılmaz abime, Ferit Usta, Bediran Olgun'a, Arda Rengin'e, Bediran Olgun'a yine tekrar, Doğukan Bayrak, Fatih Demet, Uğur Demiröz, Murat Ağan, Samet Aynaz, Samet Polat'a, Yasin Ayhamdi, Samet Mutlu, Zafer Kaya'ya, Barış Türker, Seyitan Demir, Serkan Aksu, yine sevgili Murat Tağan'a özellikle selamlar, sevgiler olsun. Sevgili yine bu arada şöyle bakayım ben yine. Evet, bu şarkı onlar için gelsin. Vallahi da aklıma kimse gelmiyor. İnanın ki kafam durdu. Allah'a emanet olun. Her şey gözünüzce olsun. Bu arada Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor arkadaşlar. Oradan takip alın beni, tamam mı? İpek sana da armağan olsun İpek. Evet, Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor. Oradan ekliyorsunuz beni ve son paylaşımlara beğeni yapıyorsunuz arkadaşlar. Oradan takip alabilirsiniz yayına giriş çıkışlarımı ve yine program akışı içerisinde olanları oradan takip edebilirsiniz. DJ Murat yazıyorsunuz Instagram'a, ekliyorsunuz ve son paylaşımlara beğeni yapıyorsunuz. Yayından sonra bakacağım ben. Allah'a emanet olun. Her şeyin gönlünüzce olsun. Bay bay. Tüm dostlara selam olsun.

Evet, yine sevgili kardeşim DJ Murat'a selam yollamış. TT yollamış. Evet sevgili İlk Bey yeğenime ve İlk Bey Uçar'a, Anıl Yalçın'a selamlar olsun kardeşlerime. Görüşmek üzere.

Biliyorum sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat, ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangın parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayacak.

0: Annen bana varoş demiş. Baban delikanlı çocuk ama derdüş demiş. Varoşum, birileri memleketin kaymağını yerken ülkem yaşamalı demiş. Berduşum, onlar memleketi bir çet karnesi gibi görürken ben dere tepe dolaşıp gönüllere sevgi suyu taşımışım. Ve aşığım, bileğimde kavgam, yüreğimde sen, ölümüne şeref nöbeti beklemişim. Bir Allah'a başım eğmişim, bir seni çok sevmişim. Bu sevda benim, bu kavga benim, bunu bilmiş, bunu söylemiş.
1: Adım çıkmış yersiz yurtsuza, minnetim yok hain kansız.

0: yersiz yurtsuza minnetim yok, hain kansıza. Bu sevda benim, bu kavga benim.
1: Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.

Mahallesi'nde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at. Şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin diyorum, ama ben seni yaşıyorum.

adam ya da olmaz. Rabbim yazmış senaryoyu, başrol değil değişemez. Sensin benim günüm gecem, satır satır hecem hecem.

Kulesi'nde, Atakum Ömür Evleri'nde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at. Şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.